Öbelerim olan dualarım, sen duygularıma vurulan karanlıklar. Ayrılığında eriyen bir gencim şimdi, gözyaşlarım, gözyaşlarım mühür olmuştur bu.

yıllardır sana aykırışım. Sesim çığlık olur, yükselir rengin dağlara. Feryadım, feryadım sanadır sevgili. Dur, dur canım.

aheller üstünde, çiçekler içinde. Geçiyor önümden sirenler içinde, aheller üstünde, çiçekler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüznü, aslan gibi göğsü türküler içinde.

da folta atarken, cigara içerken, yahut coplanırken, paslardım avluda hep folta atarken, cigara içerken, yahut coplanırken. Kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Kimse

Nerede çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde beni test saldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsa ne etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsa ne etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Gazetede çıktı üç satır yazıyla, uzam sakalı çatlamış sazıyla. Gazetede çıktı üç satır yazıyla, uzam sakalı çatlamış sazıyla. Birileri ona ölmedin diyordu,

İşte benimki hep öyle. 100 kelimelik ifade hakkım olsa 99'undan feragat ederdim. Tek kelime yeterdi bana.

bugünlerde çok doluyum. Üstüme gelmeyin benim. Her şey üst üste geliyor. Aklıma girmeyin benim. Aklıma girmeyin benim. Az kaldı çıldıracağım. Belalara batacağım. Ulan mahpuslarda yatacağım. Üstüme gelmeyin benim. Üstüme gelmeyin benim.

0: İder İzmir.
1: Ya ne bileyim ben işte öyle. İnsanlar baksana yani kimse adam yerine koymadı ya beni. İşe yaramazın tekiyim. Ben de dedim bari bir işe gireyim. Bir yoluna sokmaya çalışayım her şeyi. Sen de öyle düşünüyordun ya. İşe yaramaz bir adam olduğumu.
2: Ben ne zaman böyle bir şey söyledim sana?

0: Leyla, biraz şey oldum yani. Aklım başıma mı geldi, ne oldu sana? Biraz şeyi anladım. Bir insanın sevilebilmesi için kendisi gibi olmaması gerekiyormuş.
1: Beni kimse sevmedi sen gibi. İçim direnir. Senin yokluğundan bu yana gönlüm aşk direnir. Şimdi yüküm ağır, dolu bir dert treni. Seni kırdığım için özür dilerim, üzgünüm. Sana ayırmadığım saatlere üzgünüm. Sana uğramadığım günlere kırgınım. Eline dökmediğim güllere kırgınım. Yüzüne bakmadığım dünlere beni kimse özlemedi sen gibi. Vefasızlık ömrüm, pişmanım, sürekli ilgisizlik gördün. Kendi kazaklarımı lime lime etlerinden ördüm. Yüzüne bakmaya yüzüm yok, ışıklarını söndür. Hayalet gibiydim, seni anlamamak inancımdı. Kalbinde kiracındım, meğer döktüğün her gözyaşı bir dar ağacıymış. Özlemek sana direnmekten acıymış. Velakin pişmanım inanmasam da, görmesem de, sesimi duymasam da, senden bir beklentim yok be gülüm, olmasın da. Bu basit bir mektup, gözlerin dolmasın da, benim gibi birini nasıl olur da sevdin, nasıl olur da yıllar yılı gülümsemeni verdin. Bak şimdi uzaktasın, tek başıma bu derdi kafamı duvara vurarak taşıyorum kadın. Kendimi yendim, kendime kızgınım, kendime kırgınım. Artık azalttım şu mürekkepli zıkkımı. Her dokunuş sen kendimden alamıyorken hırsımı. Al, yokluğun sende kalsın tılsımı. Bana acılarını yolla kadın, hak etmiyorsun. Evde düzüne düzüne fotoğraf yetmiyorsun. Yaralarını kapat, hak etmiyorsun. Hala neden seviyor,

gürültü beni kimse duymadı sen gibi. Ne garip adamım. Boş bir odada simsiyah bir ekran kadarım. Artık ısıtmıyor içimi közden ırkalarım. Çünkü insanların soğuk yüzüne kanarım. Bıraktım kumarı, bıraktım yalanı. En çok elimden yok olmana yanarım. Artık uyku da yok, özlemiyorum sanırım. Seni bin bir çiçek kokusunun mabedinden tanırım. Beni kimse sevmedi sen gibi, ömrüm kurusun. Sen şu an odamda en yalancı konusun. Biliyorum, sen benden daha da fazla dolusun. Ama ne çare, aklımda çözemediğim sorusun. Oynadığım en büyük kumarsın. Orası yaz belki, burası kış masalı. Sevgine yenik düşüp girme kalbe incecik. Burası en büyük yaran ya, belki donarsın.

Bir gün sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum.

belki merak ederler. Herhangi biri, bu illa bir kız için değil. Herhangi biri, ama hani yaşadığım yeri konumunu konumuna biliyorlar. Hani telefonumu biliyorlar, her şeyimi biliyorlar. Ama kimse yok. Abi hani biraz ağır olacak ama öldüğüm zaman tabutumu taşıyacak 4 kişi bile.

Hele bir ışıklar sönsün, hele bir kapansın kapılar, sular durulsun, bıçak atacağım daha 12'den. Kısa devre yapsın kalbim.

dehşetin oğluyusun. Olur bir köpek karanlığı ve tüm mayınlar patlasın. Sen beni o zaman gör. Kaldırımlara yağmur dökülsün. Dağılsın dişlerimdeki güçler. Kayıp bittiklerim bir dönsün. Sen beni o zaman gör. Yalnızlık ne demek? Kül olsun uykular. Kuşlar silinsin gözlerimden. Sen beni o zaman gör. Saçlarımda kırılsın kar. Baştan çizilsin uçurumlar. Kırılsın camlar. Sen beni o zaman gör.

güzel günler var. Belki de yakandan düşmez acılar. Bilemem, bilemem sevgilim, benden.

Seni ben hüzünlü şarkılardan, umutsuz yarınlarda arıyorum. Bu kara sevdamı kime anlatayım? Anlatamam ki. Kınarlar bizi. Korkarlar. Öylesine çaresizim ki. Bir yanımda sen, bir yanımda yuvam. Biliyorum, biliyorum geri dönmeliyim. Bağrıma taşmasa seni terk etmem. Elveda güzel kız, bu yaramız hep gizli kalsın. Söyleme kimseye, söyleme dağlara, söyleme kuşlara, söyleme.

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi, inan.

ne fayda. Kefen beyaz ah ne fayda. Bir kayna yaş dökersin kadrin bilmez ah ne fayda. Bir kayna yaş dökersin kadrin bilmez ah ne fayda.

Yalnız sakallarımdan çocuk kokusu, ağzımdan ay ışığı fışkırır benim. Ceketimi yağmurlara astığımdan beri tehlikeli şiir okur, dünyaya sataşırım ben.

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Çocukluğum çıraklıkta geçti, kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, eylemlerde. Hapse erken düştüm, çok da erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda adımlarımı

saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum.

uzun çayırlarda yalın ayak koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgara konuk, yüzüm dağlara dönük. Göğsümün çeperini

0: mısın?
1: Koşmak, egzozların, molozların, yağmaların kıyısından, onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından, kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Yerken içerken, meşk ile kendinden geçerken birileri, namlunun ucunu görünce sığışırken birileri, biriler ölüp biriler nutuk atarken köşe yazılarında, kavga etmeden, bir daha tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum.
0: Avucunu son bir defa ağlamadan tutmak istiyorum. Gözlerim yüzüne küskün,

0: Murat'la Gönülden Gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
3: Cümleten selamünaleyküm, hayırlı huzurlu güzel bir akşam diliyorum. Kazasız belasız huzur içerisinde bir hafta sonu dileklerimle. 87.5 Lider FM'den Murat ben. Hepinize sevgimi selamlarımı yollarım. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Sizlere de sevgilerle selamlar. Huzur içerisinde güzel bir gününüz. Huzur içerisinde kazasız belasız güzel bir hafta sonu diliyorum. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısı. Sonrasında saat 9'a kadar kardeşlerimin tüm kayıt mesajlarını hepsini bir arada paylaşacağım. Allah nasip ederse 9'dan sonra da WhatsApp'tan gelen günün ilk mesajıyla gecenin ilerleyen saatine kadar mesajlarınızı paylaşacağız. Sonrasında da SMS mesajlarıyla bu haftanın son Murat'la Gönülden Gönüle programını kazasız belasız inşallah bitirelim. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısı. Sonrasında saat 9'a kadar kardeşlerim, kayıt mesajı olan kardeşlerim kulağınız radyoda olsun.

0: Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3B9'undan Ankaralı Ceyhun Öcal Öncek'le beraber kader birliği yaptığım dert ortağım dostum Zeki Okan başta olmak üzere bana burada yarenlik yapan dostum Şeyto Serdal Aykurt ve kardeşlerim Uğur Koçacık, Ahmet Acar, Berşan Polat, Mami Yılmaz, Murat Duman, Balıkçı Özgün, Emrecan Altun, Fezlican Karadeniz, Bergamalı, Batu Şahin Tekin ve ismini sayamadım tüm koğuş ahaline. Ayrıca A20'de olan Sait Faik Ölçen, C2'den Onur Çelik, bir nolu A13'den Kubilay Bozbey'e selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa fark etmez. Tüm dostlara selam olsun. T3B9'dan Ankaralı Ceyhun Öcal. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3B9'dan Zeki Okan. Öncelikle beraber koğuşun adaletini sağladığım değerli abim Ankaralı Ceyhun Öcal olmak üzere dostlarım Mami Yılmaz, Mami Der, Namı Der, Şeytan, Serdal, Berşan Polat, Murat Duman, Uğur Kocacık, Bergamalı, Batu, Fevzican, Karadeniz, Balıkçı, Özgün, Muhammed Şekerci, Emrecan Altun, Ahmet Acar ve ikinolda olan değerli abim Adil Soner, Özinal ve bin selamlar olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Özgürlük bir annenin oğlunun kelepçeli kollarına bakan gözlerinde saklıdır. Zindanlar her ne kadar karanlık olursa olsun umutlarımız hep aydınlıktır. B9'dan Zeki Okan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 konuşuda yatmakta olan Eyüp Sayan. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Beraber yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gürçin, Yücel Özden, Yusuf Gürçin, Arda Özden, Ömer Otçeken, Yusuf Güler, Seyit Meriç, Cengiz Baran, Zeki Durgay, Sinan Koran, daha ismini saymadım. Tüm herkese selam olsun. Cesaretten de korku rüzgarı esmez, aslanlar gibi yaşayın. Ben Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı kampüs ve başka kurumlarda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetlimiz Saadettin Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Apo Nurdoğan, Halil Gülçin, Ferhat Işık, Çınar Birlik, Ekrem Birlik, Yusuf Tokay, T2A15'te yatan, selamı hak eden insanlara selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Özgürlük mahkumları şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'te yatmakta olan Yücel Özden, aleykümselam Yücel kardeşim. Burada beraber yatmakta olduğum canım kanım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, kanım olmasa da can bağım olan kardeşlerim Eyüp Sayan, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, Ömer Otçeken ve Aktepe'nin aslanları Yusuf Gülen, Seyit Meriç'e selam olsun. Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir. Bu canlara Kıvırcık Ali'den Ah Kardeş şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T3C13 Arda Özden, aynı koğuşta bulundum. Başta kıymetli amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, akabinde abi ve de kardeşlerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Sinan Koran, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Yusuf Gülen, Erhan Seyhan, Seyit Meriç, Zeki Durgay. Yan koğuşumuzda C14'te yatan abim Ferhat Işık'a selam olsun. Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, başı zindan sonu hükümdarlık olan. Kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz, bu derlere özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Ben Arda Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Yücel Özden, aynı koğuşta bulundum. Başta kıymetli abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, akabinde dost kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Eyüp Sayan, Erhan Sayan, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Seyit Meriç, Ömer Otçeken, Baran Yazar. Burada yerlere, bu derlere selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Dosta düşmana karşı şarkısı herkese armağan olsun. Ben Yücel Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Yücel Özden, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost kardeşlerim Ferhat Işık, Serok Önen, Apo Duman, Engin, Zengi, Olcay Aydın, Boran İbrikçi, Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yunus Kaya, Muhammed Çağran, Oktay Şaban, İbrahim Döner. Bu derlere selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi, Ahmet Kaya'dan dosta düşmana karşı şarkısı armağan olsun. Ben Yücel Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, aleykümselam Zeki kardeşim. Buradan aynı kampüste farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim olan Ferhat Işık, Apo Nurdoğan, Olcan Aydın, Barış Alabay, Cevdet Güngör, Müfit Can Dülger, Emre Kağan, Anıl Öztürk, Erhan Tan, Okan Yılmaz, Ulaş Kutlu Bey, Yiğit Çelebi, bu derlere Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'ten Ahmet Gülçin, aleykümselam Ahmet kardeşim. Bende kayda değer insanlar olan başta abim Aydın Bıçakçı'ya selamım baki. Ayrıca aynı koğuşta ve ayrı kurumda olan abi kardeşlere Mehmet Nuri Özden, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Kerem Gülçin, Halil Gülçin, Arda Özden, Zeki Durgay, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Apo Nurdan, Muhammed Çağran, Ferhat Işık'a selam eder. Ya batacağız ya çıkacağız, asla sonsuz sabahlardan olmayacağız. Murat abi, ben T3C13'ten Yusuf Gülçin, buradan senin aracınınla abi ve dost kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta Aslan abim Ahmet Gülçin, benim aslanlarım olan Kerem Gülçin, Halil Gülçin akabinde Abdullah Nurdoğan, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Berşan Polat, Efe Gündüz, Yusuf Tokay, Kaan Yıldız, Zeki Turgay. Bu derlere bin selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Bu gece çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Bir gün tahliye o bugün tahliye olan Ulaş Kutlu Bey ve İsmail Polat.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.
0: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Öncelikle isimlerini zikrettiğim canlarıma selam ve sevgilerimi sizin aracınıza iletiyorum. Murat abi, başta dostum Ramazan Yıldırım, Baber Başkan, Emrullah Öndeş, Enes Mavili, Mehmet Budak, Şeyh Mus, Akkurt, Rezan, Yavuz Zeki, Akdestan, Batuhan Saraç, Hasan Can Bayram, Ayhan Yalçın ve onun kıymetlisi Farhat Turgay ve Kadın Kapalı'da bulunan annemiz Nimet Başkan ellerinden öper, selam ederiz. Süslü sözlere gerek yok. Gönülde yaşanan dostluklar geçerlidir. Gazapizm'den Anne Aç Kapıyı Ben Geldim şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Koyuncu. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Benim için değerli Suat Konuk, Ömer Recep Sönmez, Burhanettin Kansız, Talha Kılıç, Şeyh Musudaş, Serhat Çevik, Abdülali Gündüz, Emre Sürget, Emirhan Pekince, Doğan Düztaban, Mehmet Aydın ve Kadife Kaleli abim Mehmet Budak ile Kadın Kapalı'daki derdisi Fatma Kırdemir'e, Azar Yıldız'dan Benim Sana İhtiyacım Var şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben 4 nolu B13'ten Ramazan Yıldırım, başta değerli dostum Ramazan Koyuncu, Baber Başkan, Emrullah Öndeş, Mehmet Budak, Enes İnce, Şehmus Akkurt, Enes Mavili, Engin Şekerli, Efe Kan Şükrü. Bir nolda bulunan kardeşlerim Arda Yıldırım, Berat Yıldırım, Tahir Yıldırım ve Ayhan Yalçın abimin derleri Ferhat Turgay ve Cihan Görür'e selam olsun. Ayhan abim der ki insanların seni en çok sevdiği zaman onların işine en çok yaradığın zamandır. Ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan ortak değerimiz ve biricik annemiz Nimet Başkan'ın da ellerinden evlatları olarak öperiz. Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Yıldırım. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben İnanç Doğan, aleyküm selam. Canlarım, kanlarım Latif Can Doğan, Ercan Doğan ve kıymetli kardeşlerim Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namı Der, Canik Doğuş Erdoğan, Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, Yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed Güneş'e İhanet eden üşüdü günü beklesin istisnalar hariç herkese selam ediyorum. Bu şarkı canlarım kanlarıma armağan olsun. Ali Nurşali'den Canımızı Yakanlar Elbet Bir Gün Sizleri Seven, Reis İnanç Doğan. Murat abi, ben Berşan Doğan, namı der Hafız Can dostum Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, namı der Canik Doğuş Erdoğan, kardeşim Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed Başıkar'la bir daha değiliz belki ama bir adımla da geçirecek tepe hiç değiliz istisnalar hariç herkese selam ediyorum elbet bir gün sizleri seven Berşan Doğan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Baran Doğan. Aleykümselam Baran kardeşim. Can amcam Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim, dayı Taşkın Eretoz, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, namı der Canik Doğuş Erdoğan, kardeşim Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Selçuk Güren, Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed. Bizim kaybedeceğimiz maç yok. İsteyen skora baksın istisnalar hariç. Herkese selam ederim elbet bir gün sizleri seven can yoldaş Baran Doğan. Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işi. Aleykümselam Çağrı. Estağfurullah.

0: İp Çağlar, Halil İbrahim Kayıkçı, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Mehmet Belen, Barış Akçay, Uğur Acar ve son olarak adı gibi Yiğit dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere bu dostlara selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. İyiler çabuk unutulur. Sen beni kötü hatırla. Mersin Pınar'da boksör Çağrı İşçi. Kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi aynı ortamda ve farklı akvaryumlarda olan canlılara hitaben açıkta yatmakta olan reisim Aslan abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerim Ekrem Güreş, Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Urla'da Yiğit Çağlar, Bülent Kalaylı, kıymetli dayım Paslı Kemal Eriş, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Furkan Çubukçu, Hıdır Akgün, Halil İbrahim Kayıkçı bu değerlere selam eder. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Gecenin sözü, ben yüreğimi namluya sürmüşüm. Düşmezse tetik utansın. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İş. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aleyküm selam Ekrem kardeşim. Aynı ortamda ve kampüste bulundum abi dostlara hitabım. Başta can dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Çetin Gezek abime, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime, Urlalı Yiğit Çağlar, Altay Datlı, Menderesli Yaşar Dursun, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akçay, Emre Atmaca, Enes Alınca bu derlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Allah yardımcımız olsun ve gece bir söz bırakmak istiyorum. Yol karardığında elveda diyen haindir Ekrem Güneş. Murat abi, ben T2B10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulundum abi dostlara hitaben. Başta dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi olmak üzere Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek abim, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime, Menderesli Yaşar Dursun, Altay Datlı, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı Yiğit Çataler, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Enes Alınca, Hasan Çömlek bu derlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle, Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Kararsızlık tehlike, korkaklık ölüme, cesaret ise zafere götürür. Ekrem Güneş. Murat abi, ben T2B10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulundum abi dostlara hitaben. Başta Çetin Gezek abim olmak üzere Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Yiğitcan Akgün, Urlalı Yiğit Çağlar, Menderesli Yaşar Dursun, Altay Datlı, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Enes Alınca, Hasan Çömlek, Fırat Deder, Furkan Çubukçu, Barış Akçay bu derlere selam olsun. Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Ekrem Güneş.
1: Harun Tardoş katkılarıyla

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aleykümselam Ekrem kardeşim. Aynı ortamda kader birlikteliği yaptığım canlara hitaben Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek abim Urlalı Yiğit Çağlar olmak üzere bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğimle Allah yardımcımız olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir Ekrem Güneş. Selamünaleyküm değerli Murat Bingöl abim. Ben TKB10 koğuşundan Yiğitcan Akgün. Aleykümselam Yiğitcan kardeşim. Aynı ortamda kader birlikleri yaptığım dostlara hitaben yakışıklı kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, can dostum Ekrem Güneş, Çetin Gezek abim, Urlalı Yiğit Çağlar kardeşim olmak üzere bu canlarla özgürlük sofralarında görüşmek ümidiyle gece bir söz korktuğum her şeyi özgür bıraktım. Yiğitcan Akgün. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben TKB10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleykümselam Çağrı kardeşim. Aynı anadan aynı babadan olmasak da, kan bağımız olmasa da can bağımız olan öz kardeşim Ekrem Güneş. Az bir zaman kaldı Allah'ın izniyle dışarıda özgürlük sofralarında buluşmamız dileğiyle. Seni seven dostun Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Dostluklar baki. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben TKB10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aynı kampüste bulunduğum canlara hitaben Mustafa Can Çok Güven, Osman Kara Kalpak, Ömür Yıldırım, Kral Mümin Doğan, Can Bildiğim, Emre Doğan, İki Gözüm, Barış Doğan, Yakup Yıldırım, Arda Kapısız, Muhittin Karakap, Tolga Olgunçay, Murat Güngör, 50 gram abime Cengiz Bingöl, Kopuk Mustafa.

0: Mustafa Salişyurt. Bu derlere selam olsun. Mersin Pınar'da boksör Çağrı İşçi. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Bucalı Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim, yani Maraz. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde koğuşumuzun derleri Aslan abim Samet Kır, kardeşim Samet Özsünç, Turgut Tokçan, Ahmet Güneş, Enes Günay, Zübeyir Aküzüm, Uygar Tüfekçi, Burak Özkul, Ömer Yorulmaz, Metin Büyükcan, C2'nin adaletini sağlayan derli abim Şahin Engin ve dostum Mustafa Uslu'ya selam olsun Murat abi. Gece bir söz, saniyelerin bedelini seneler öder, sus ve sabret bu derlere Müslüm Baba'dan seneler şarkısı armağan ediyorum. Sizleri seven kardeşiniz Maraz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornova'dan Turgut Tokçan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan abilerim olmak üzere kader birliği yaptım kardeşlerim. Abilerim Samet Kır, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Ölümsüz Uygar, Tüfekçi, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Zübeyir Akgüzüm, Berk Tuncay, Ahmet Güneş, Samet Öztunç, Sedat Salman, Metin Büyükcan, Burak Özkul, Derviş Uzun ve Mustafa Fidan amcam olmak üzere bu derlerim Müslüm Gürses'ten bu da geçer şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz, sözün bittiği yerdeyiz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKC1'den Berk Tuncay, başta saygıdeğer koğuş mevsillerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere canım abim Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, çavuşumuz Samet Kır, daima rakibim Turgut Tokçan ve değerli kardeşlerim Ölümsüz Uygar, Tüfekçi, Derviş Uzun, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil kardeşim, Metin Büyükcan ve Zafer Yüksek, Zübeyir Akgüzüm, Burak Özkul'a selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan eşim ve suç ortam Aylam'a selam olsun. Bebekom seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol canım eşime Müslüm Baba'dan sensiz olmaz şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Samet Kır. Aleykümselam Samet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş Furkan, Özen, Bengin, Orhan olmak üzere sonrasında kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, aslanım mahalle çocuğum Maraz, Sedat Salman, Samet Öztunç, Yumurcağım Enes Günay, Turgut Tokçan, Ahmet Güneş, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Ölümsüz Uygar, Tüfekçi, Burak Özkul, Zübeyir Akgüzüm, Derviş Uzun, Metin Büyükcan, Batuhan Karanfil, Kale Musto selam olsun. C1 koşuna bulunan tüm abi ve kardeşlerime Gazap İzmir'den Argo İzmir şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Ahmet Güneş. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde mahalle çocuklarım olan aslan kardeşlerim Samet Kırı, Samet Öztunç, Sedat Salman ve kader birliği yaptım Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Uygar Tüfekçi, Enes Güneş, Zübeyir Akgüzüm, Metin Büyükcan, Derviş Uzun, Burak Özkul, Mustafa Fidan, Ömer Yorulmaz ve C2'de bulunan abilerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Yakup Yıldırım'a selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısını armağan ediyorum.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

0: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKC1'de yatmakta olan ölümsüz uygar tüfekçi, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş Furkan, Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde aynı koğuşta kadar birliği yaptığım kardeşlerim, dostlarım Samet Kır, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ahmet Güneş, Samet Öztunç, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Sedat Salman, Burak Özkul, Turgay Tokcan, Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Derviş Uzun, Halim Mustafa, ayrıyeten T4 A4'te yatmakta olan kuzenim Umut Hamza tüfekçi ve dostlardan selam olsun. Gece bu sözü bırakmak istiyorum. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla, bu derlere Murat Yalçın'dan senin yüzünden armağan olsun. Ben TKC1'den Manisalı Ömer Yorulmaz. Öncelikle aslan abilerim Dadaş Furkan, Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri aslan kardeşim Samet Kır, ölümsüz uygar tüfekçi Samet Öztunç, Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ahmet Güneş, aslan kardeşimiz Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Enes Günay, Burak Özkul, Berk Tuncay, Mustafa Fidan, Derviş Uzun, TKC2'deki aslan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya canı gönülden selam olsun. Gece bir söz atarız da yatarız da demesi kolay. Cezayı aldığınızda Azer'den yatamıyorum şarkısı dinleriz, dinleriz o da radyo çekerse. Ben TKC1'den Samet Öztunç, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri aslan abilerim Samet Kır, Ahmet Güneş kardeşlerim, Sedat Salman, Burak Özkul, Uygar Tüfekçi Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Zübeyir Aküzüm, Metin Büyükcan, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Berk Tuncay, Derviş Uzun, Mustafa Fidan ve Üçnol'da yatan aslan kardeşlerim Bucalı Sansar ve Ömer Kütükçü'ye selam olsun. Ve TKC7 olan Zübeyir abimin dostu değerli selam olsun. Gece bir söz, biz yola çıktığımızı yolda bulduğumuza değişmeyiz. Selamünaleyküm Murat abi, ben ikinoğlu C1'den Samet Kır, aleykümselam Samet kardeşim. Başta kader birliği yaptım yakışıklı abim Dadaş Furkan Özen ve aslanlar aslanı canım abim Bengin Orhan olmak üzere akabinde farklı koğuşlarda bulunan abi kardeşlerim Özgür Işık, Sefa Haral ve yakışıklı abim Şahin Engin ve ona yoldaşlık eden Mustafa Uslar, Yakup Yıldırım, Emircan Kılıca selam olsun. Ve ayrıca kadın kapalıda bulunan küçük cadım kız kardeşim Sılam'a çokça selam olsun. Dadaş dayım der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla, bu canlara Ahmet Kaya'dan Başım Belada şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben ikinoğlu A12 koğuşundan Kadir Tör, yani timsah, aleyküm selam Kadir kardeşim. Aynı koğuşta ve ayrı konuda bulunan abi kardeşlerim olan başta Doğan Kurt, yani Nijya Hüseyin Belge, yani Cadde Çınar Deniz Kurt, Ünal Ak Yıldız, Mahmut Ece, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Yılmaz Aybek son olmak üzere. Aynı kurumda bulunduğum Engin Avşar, Vahap Aksoy, Mübarek Toktaz, Yusuf Oyur olmak üzere ismini sayamadığım derlere selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör, namıdar timsah. Murat abi, ben ikinoğlu A12 koğuşundan Kadir Tör, yani timsah. Aynı koğuşta beraber kader birliği yaptım canların başta olmak üzere Doğan Kurt, yani Nijya, Hüseyin Belge, yani Cadde, Ünal Ak Yıldız, Çınar Deniz Kurt, Cevdet Barışan, yani yakışıklı, Mahmut Ece, Tolga Cem Ayna, Yılmaz Ayberk, Yusuf Tutak, Tolga Resne, yani Mavi Serdar Durmuş, Enes Gülten olmak üzere bu abi kardeşlere selam olsun. Bize bu diyardan gideceksin dediler, devenin başını kestik, diyarın tam ortasındayız. Sizleri seven sayan Kadir Tör, yani timsah. Murat abi, ben ikinoğlu A12 koşulan Kadir Tör, yani timsah. Senin aracınla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim başta olmak üzere abim Beşir Acar, Vahap Aksoy, Engin Avşar, Kadir Törsun, Fırat ve Cemal Korkmaz, Baran Değirmenci, Fafiz Salih Dursun, Yusuf Oyur, Mübarek Toktaz, Yıldırım Bozda son olarak ismini sayamadığım derlere de selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör, yani timsah. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, aleykümselam İsa Can kardeşim. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler'e, onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Mert Toprak, Bulut Yıldız, Şafak Yanık, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çaki'ye selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşleri, abilerim, dostlarım Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar, Mete Dökme ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı, Manavkuyu, Bornova çocuklarına da selamlar olsun. Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Bider. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusufcan Bider'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Mert Toprak, Bulut Yıldız, Şafak Yarık, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çaki'ye selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar, Mete Dökme ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Manavkuyu Bornova çocuklarına selamlar olsun. Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Mert Toprak, Murat Yıldız, Şafak Yanık, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol Çağlar Çaki'ye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerime, abilerim, dostlarım Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar, Mete Dökme ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Manavkuyu Bornova çocuklarına da selam olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Gediz'de Eyüp Bozkurt. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Başka kurumlarda yatmakta olan aslan dostlarım, abilerim, kardeşlerim. Namıdar abim Alman Fırat Keskin, Namıdar abim Mişko Serhat Sayan. Abim Çamlıkuleli, Rejo Yıldırım, Baran Kaçmaz, Azat Kaçmaz, Kuru Çeşmeli, İbo Seher, Sinan Akdemir, Altındağ'dan Mam Yıldırım, Muhammed Altındağ, Adar Demir, Yusuf Yakaç, Rahatsız Baran Altındağ, Doğukan Akdemir, Yol Yemez Kadir, Demir Emirdal, Dura selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. İnsan kaderinden kaçamaz. Zindan soğuk, zincir yaş, belki üşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Murat abi ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Gediz'de Eyüp Bozkurt. Başka kurumlarda yatmakta olan aslan dostlarım, abilerim, kardeşlerim, Namıdar abim Alman Fırat Keskin, Namıdar abim Mişko Serhat Sayan, abim Çamlıkuleli, Rejo Yıldırım, Baran Kaçmaz, Azat Kaçmaz, Kuru Çeşmeli, İbo Seher, Sinan Akdemir, Altındağ'dan Mami Yıldırım, Muhammed Altındağ, Adar Demir, Yusuf Yakaç, Rahatsız Baran Altın'la Doğukan Akdemir, Yol Yemez Kadir Demir, Emirdal Dura selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. İnsan kaderinden kaçamaz, zindan soğuk, zincir yaş, belki üşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Burada aynı sofrayı paylaştığımız Can abi, Yunus Dülger başta olmak üzere Serkan Yılmaz, Tayfun Geyik, Cüneyt Bulut'a selam ediyorum. Ayrıca eşim Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Hayatımın anlamı, nefesim, yaşama gücüm olan eşim Ebru Küçük Coşkun. Seni çok ama çok seviyorum. Canım eşime Dinet'ten Merse şarkısı armağan olsun. İstisnalar hariç. Bizleri tanıyan tüm dostlara selam olsun. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Yazılarını yaşamaya devam. T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi ben T2B15'ten Çimentepe'li Yunus Emre Küçük Coşkun. Burada aynı kaderi paylaştım. Benim için değerli olan başta abim Yunus Ülger olmak üzere Serkan Yılmaz ve Çam Divili Pati Tayfun Geyi'ye selam ediyorum. Yaşam sevincim eşim Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Canım eşim seni çok seviyorum. Her anımın seninle olduğunu bilmeni isterim. Sen benim nefesim, tek gerçeğim ve yaşama gücümsün. Canım eşim Ebru Küçük Coşkun'a Zinet'ten Merse şarkısı armağan olsun. T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abim öncelikle iyi yayınlar dilerim. Ben T2B15'ten Çimentepe'li Yunus Emre Küçük Coşkun. Sağ ol Yunus kardeşim. Benim için değerli ve bir o kadar da kıymetli olan aslan abim Yunus Ülger başta olmak üzere Serkan Yılmaz, Çam Dibili, Namıdar, Pati, Tayfun Geyik, Eren Ateş, Ahmet Yakardal, Fatih Şengel, Ömer Faruk, Horgüç, Vesat Verdal, Yunus Turan, Mafya Sedat Ulu, Murat Canpak, Baba Saffet, İlhan Özcan, Hasan Yüksek, Yusuf Kaya ve bizleri tanıyan istisnalar hariç tüm dostlara bin selam olsun. Allah bir şeylerin olmasını geciktiriyorsa güzelleştiriyordur. Sabredin ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Selamünaleyküm Murat abi ben Gültepe'den Lokman Özkan. Aleykümselam Lokman kardeşim. Kadın kapalı B11 koğuşuna yatmakta olan kadının prensesim Ayşe Özkan ve can ablam Meryem Çakıcı'ya bin selam olsun. Ayrıca kader birliği yaptım İstanbul Tarlabaşı'ndan dostum Furkan Sincar, Ender Özok, Ozan Darlı, Menderes Beyhan, Emre Duru, Ömer Yüksekdağ, Cavit Sevinç, Velat Çelik, Utku Eker, Murat Çampak, D1 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Sivrikaya. Bu değerli canlara Ferhat Tunç'tan sorsun bizi uçan kuşa şarkısını armağan ediyorum. Ayrıca tüm Gültepe ve Kale çocuklarına bin selam olsun. Furkan Sincar dostum der ki takdirin yazdığını tedbir bozmaz. Selamünaleyküm Murat abim güzel insan. Ben T1'de 3 koğuştan Gültepe'li Lokman Özkan sağ olasın Lokman kardeşim. Benim için değerli olan dostlarım Furkan Sincar, Ozan Ballı, Menderes Beyhan, Utku Eker, Ömer Yüksekdağ, Ender Özok, Aslan dostum Murat Çampak, Cavit Sevinç, Hüseyin Acar. Ayrıca kadın kapalı B11 koğuşuna bulunan can parçam Ayşe Özkan'a sesleniyorum. Canım sevgilim takvimin en güzel yaprağıydı seni tanıdım o gün ve seni çok çok seviyorum. Ayrıca Furkan Sincar dostum der ki emlakçı değiliz ama çok insanı toprak sahibi yaptık. Bu canlara Can Bay Walker'dan Bertaraf şarkısı armağan olsun.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Can Murat abim, ben Meremen B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar, baştan Mazlum Sürer, Veysi Evin, Can dostum Yıldızlı Muro, Can yoldaşım Gaffo, Ahmet Bacı, Aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki Gözüm Taha Güney, Menemenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Bucalı, Sado, Fırat Sivlim, Murat Yıldırım, Tuncay İnci, Aslan kardeşlerim Umut Korkmaz, Enes Teker, Barış Boral, değerli dayımız Yakup Aldemir ve Yıldızlı Mendu. Selamünaleyküm Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu, C10'da bulunan benim için kıymetli ve o kadar da değerli başta Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Reco Yıldırım, Aslan kardeşim, Alonso, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Murat Baba, Ali Efe Aydoğdu, Çakır Efe, Emin Süs ve ismini yazamadım. Tüm koğuşa selam olsun, gece bir söz bırakmak istiyorum. Çobanın kaval sesiyle yaylaya gittiğini sanan koyunlar er ya da geç mezbaya gittiğini anlayacaklar. Bu ismi geçen canlara Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Ben B17'den Furkan Çubukçu. Aynı kurumlarda olan, başta Torbalı Açık'ta bulunan canım kanım yoldaşım Porsipi, Velat Akyol, Fatih Özçakır, Yiğitcan Akgün, Hıdır Akgün, Mert Ceyhan, Aytaç Keseci, Taner Koçkeser, Recep Ömer Sönmez, Tamer Kaşıkçı, Badi Yaşar, Berkay Kardeş, Ağday Taşkın, Ereptoz, Apo İlba, Utku Varşal, Bayraklılı Maviş, Eserli Burak, Devran Gör, Yiğitcan Karadan, Yasin Kurkutan, Mert Dikenova, Barış Doğan ve Esat Candan'a. Ben B17'den Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Baran Bağcı, Erdem Doğar, Diyar Yurteli, Polat Özmen, Burak Kinci, Birkan Polat, gece bir söz, hayatın gerçekleriyle yaralanmak bir yalanla oyalanmaktan iyidir. İsmini yazdım ve yazamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlerime, bazı istisnalar hariç hepsine selam olsun. Özgür günler yakın. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Hazan Karadeniz, dilemin çu armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Murat abi sizleri seven Furkan Çubukçu. Aleyküm selam kardeşim benim. Biz T1-B3 koğuşundan Tono Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz ve Keko Fırat Öztaş'tan başta ağdayımız Taşkın Eleftoz olmak üzere Armağan Eleftoz, Şahin Özçelik, Çağdaş Yesmesliler, Veysel Yesmesliler, Dünya Markası Refox, Civan Acar, Azat Başak, Mahmut Aygün, Rüzgar Özdemir, Cenk Yüce, Ercan Ekim, Ferhat Turgay, Hamza ve Çeto Ayva, Ali Arap Aslan ve aynı koğuşta kader birliği yaptım. Yasin Akçay, Sarsılmaz, Ensari Altınışık, Serhat Aziz, Mert Şen, Bilal Çetin, Hikmet Çayvaz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Murat Akgül. Bu isimlerini saydım ve sayamadım. Tüm abi kardeşlere selam olsun. Çalacak tüm Kürtçe şarkılar bizlere armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever, biz ölürüz. Tono Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz, Keko Fırat Öztaş'lara. Ben T1-B3 koğuşundan Karşıyaka'dan Serhat Aziz başta Ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere abilerim, dostlarım Mahsun Aydemir, Barış Alabay, Vedat Şan, Armağan Eleftoz, Mert ve Birtan FM, Enes Uzun, Fatih Yazıcılar. Aynı koğuşta oldum. Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Tono Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz, Sarsılmaz, Ensari Altınışık, Mert Şen, Polat Yalçın, Bilal Çetin, Sezgin Yıldırım, Burak Kılıç, Fatih Batmanoğlu, Enver Yiğitçioğlu, Egemen Gürbulak, Murat Akgül, Emir Kepeli, Mert Özkan. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Karşıyaka'dan Serhat Aziz. Ben T1-B3 koğuşundan Sarsılmaz, Ensari Altınışık başta Ağdayım Taşkın Eleftoz olmak üzere abilerim Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Uğur Savcı, Ahmet'in Arslanı, Harun Tarduş, Yılmaz Güneysak, Eyüp Yıldırım, Azat Başak, Kemal Acar, Batmanlı Engin Durmaz, Veysi Yavuz, Porsipi, Velat Akgöl, Cüce, Yavuz Çelik, Cüneyt Büyük, Serdar Koyuncu, Mahmut Aygül, Reber Hacıoğlu kardeşlerim Armağan Eleftoz, Ahmet Altunbaş, Polat Yalçı, Murat Akgül, Serhat Aziz, Mert Şen, kuzenim Tona Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz, Bilal Çetin, bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz, herkes sever, biz ölürüz. Ben Sarsılmaz, Ensari Altınışık. Ben T1-B3 koğuşundan Mert Şen, başta Ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere dayılarım İsmail Doğanay, Murat Doğanay, abilerim Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Serhat Başarı, Sezgin Yıldırım, Feyzullah Yıldırak, Hikmet Çayvaz, dostlarım Tono Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz, Sarsılmaz, Ensar Altınışık, Bilal Çetin, Egemen Gürbulak, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Emir Kepeli, Osman Çil, Murat Akgül, Polat Yalçın, Osman Cengel. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Mert Şen. Ben T1 B3 koğuşundan Bilal Çetin, başta Ağdayı Taşkın Eleptoz olmak üzere abilerim Naci Çetin, Keko Fırat Öztaş Deren, Yasin Akçay, Feyzullah Yıldırak, Serhat Aslan, Mert ve Eko Kahraman, Sezgin Yıldırım, Sedat Başarı, Hikmet Çaybas, Osman Çil Kuzenim, Tono Eleptoz yani Zübeyir Oğuz, İkizim Sarsılmaz, Ensar Altın Işık, Dostlarım Merşen, Arman Eleptoz, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Abbas Geyik, Volkan Erdoğan, Murat Akgül, Emir Kepeli, Serhat Abi, Sayhan ve ismini saydığım sayamadığım canlara bugün çalacak olan tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Bilal Çetin. Ben T1 B3 koğuştan Sezgin Yıldırım, başta Ağdayı Taşkın Eleptoz olmak üzere Keko Fırat Öztaş Deren, Yasin Akçay, Tono Eleptoz yani Zübeyir Oğuz, Armağan Eleptoz, Serhat Aziz, Sarsılmaz, Ensar Altın Işık, Polat Yalçın, Mertcan, Feyzullah Yıldırak, Bilal Çetin, Sedat Başarı, Enver Yiğitçioğlu, Osman Şengel, Ferdi Fener, Burak Kılıç, Egemen Gürbulak, Murat Akgül, Emir Kepeli, Berat Avni, Safhan. Bugün çalacak olan tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Sezgin Yıldırım.
0: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B8 koğuştan Muhammed Saçlı. Aleyküm selam Muhammed kardeşim. Öncelikle koğuşta benden abilerini esirgemeyen Mithat Belgin namı der. Pitbull olmak üzere Baran Güven, Nezirhan adı belli, Baran Ardacan Kılıç, İsmet Güleç, Samet Diken, Mustafa Akın, Hakan Kırma ve başka kurumlarda olan abi dostlarım. Batuhan Akka, Arda Enes Köse, Enes Saçlı'ya selam ederim. Abim Pitbull der ki onların geceleri güzeldi. Bizim gecelerimizi görseler hain dört duvar üzerlerine yıkılır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B8 koğuşundan Mithat Belgin yani namı der Pitbull. Aleykümselam Mithat kardeşim. Benim için derdi olan kan bağı değil gönül bağı olan abi kardeşlerim Volkan Gebe, Oğulcan Yıldırım, Arman Ereptoz, Barış Kazan, Yusuf Kemerkaya, Azat Başak, Serdar Koyuncu, Diyar, Kardeş Tamer, Ay Aydın, Serdar Özcan ve son olarak Candayım Taşkın Ereptoz'a selam ederim. Pitbull Mithat der ki sormayın bize dünyanın güzelliklerini, biz tüm güzellikleri fırtınalı yağan yağmurda hepsini gördük. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B8 koğuşundan Mithat Belgin yani namı der Pitbull. Öncelikle benimle birlikte kader birliği yapan kardeşlerim Hakan Kırımlı, Mustafa Akın, Baran Güven, Muhammed Saçlı, Samet Diken, Nezirhan Adıbelli, Özkan Yılmaz, Olcan Göktaş, Baran Ardacan Kılıç, Yusuf Kasım ve Candan Öte yeğenim İsmet Güliç'e selam ederim. Pitbull Mithat der ki biz fırtınada büyümüş insanlarız. Bu rüzgarlar bizi sarsmaz. Cümleten selamünaleyküm aleykümselam. Ben Menemen C6 koğuşuna yatan Berhan Teliman yani zanlı burada kader birliği yaptım. Başta bana kardeşliğini esirgemeyen Cihan Arslan olmak üzere Hüseyin Şimşek Dodo, Arda Doğan Gümüşbalalı, Emirhan Yiğit, İbrahim Yılmaz, Onurcan Pınar, Serhat Yalçın, Olcan Türedi, Olcan Ünal, Zülfikar Öz Karaca'da. Gedizli Ose ayrıyeten aynı ve farklı kurumlarda olan dayım Emrah Özdemir, Yusuf Can Bilen, İbrahim Taşıyan, Görkem Şandal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Efe Genel, Azizan Yılmaz, Yılmaz Sak, Güney Sak, Ahmet Puskan, Mehmet Fatih Özışık, Azat Erol, Vedat Budak, Hakan Yavaş, Ozan Özışık, Fırat Özışık. Bu her biri ayrı değerli insanlara çok selamlarım bakidir. Hayaller de olsaydı yapabilseydi. Saygılar Berhan Teliman. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatan Gümüşbalalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Her ne olursa olsun ucunda ölüm de olsa özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan dostum bayraklıdan Berhan Teliman yani zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Dodo, Arda Doğan, Serhat Yalçın yani Basmaneli Vedo, Gedizli Ose, İbrahim Yılmaz, Onurcan Pınar, Olcan Türedi, Zülfikar Öz Karaca'da ve farklı kurumlarda olan başta Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali, Alako, Doğukan Daşık, Furkan Kaçar, Ünal Akyıldız, Berkay Yurdakulu, Ahmet Can Öztürk, Alican Yaşar, Yusuf, Enes Bozkur, Sergen Yapıcı, Berk Odabaş. Bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani zanlı derdi. Biz Allah'tan başka sahibi olmayacaklardanız ve selam Berhan Teliman dostuma Ahmet Kaya'dan bir anka kuşu armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatan Zülfikar Öz Karaca'da. Aleykümselam Zülfikar kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Dik duruşlu aslan dostum boncukçular kralı Berhan Teliman yani zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Gümüşbalan'ın yakışıklısı Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın, Osman Can Yer, Oğulcan Türedi bu canlara çok selam olsun. Farklı koğuşlarda olan Gökhan Sarıkurt, Ferdi Çoban, Mehmet Dağdelen, Vural Karabulut A18 koğuşuna çokça selam olsun. Berhan Teliman yani zanlı diyor ki her şeyi yoluna koyduğumuz zaman başarılarımızdan kendine pay çıkartanlar olacaktır ama biz fil hafızalıyız.

0: Yanımızda duranı da arkamızdan vuranı da unutmayız bu canlara. Muti'den Biz Kötü Hüseyin'in hani şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatan Olcan Türedi. Aleykümselam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Canım kanım yolu yolum olan can dostum. Zalimin korkulu rüyası Beran Teliman yani zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, Osmancan Oz, Gümüşbalan'ın efsanesi Emirhan Gil, Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo, Burakcan Sevren, Dodo, Arda Doğan, Onurcan, Pınar, İbrahim Yılmaz, farklı kurumlarda olan Azat Erol, Onur Ersoy, Özcan Mede, Emin Mede, Mehmetcan Orçun, Can Mede, Berhan Teliman, Namıder Dayı Amaç Mustafa Olgun, Gökçen Türk, Şahin Türk bu canlara çok selam olsun. Beran Teliman yani zanlı der ki adil olmayan güç zalim olur, zalimden en güçlü olduğunu zannettiği an canından ismini zikrettiğim canlara düşte gör bebe dayım şarkısı armağan olsun Olcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6'da yatan Osmancan Oğuz. Aleykümselam Osmancan kardeşim. Yani Gediz'den Osey burada bir kader birliği yaptım. Canım kanım zalimlerin korkulur yası. Mazlumların dostu Aslan kardeşim Bayraklı'dan Berhan Teliman yani zanlı ve ona kardeşlik yapan Cihan Aslan başta olmak üzere. Hüseyin Şimşek, Gümüşbalalı, Emirhan Yiğit, Dodo, Arda Doğan, Ahmet'in Seferi, İbrahim Yılmaz, Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo, Onurcan Pınar, Olcan Türedi, Zülfikar Karaca'da bu canlara çok selam olsun. Ayrıyeten Şakran Kadın kapalı B6'da yatan Can Parçam, Can eşim Ayda, Can suyuma da çoksa selam olsun. Gece bir söz. Biz kişiliğimizden ödün vermemek için gençliğimizden yıllarımızı verdik. Uygar Doğanay'dan Fahri Meçhul şarkısı Beran Teliman dostuma armağan olsun. Saygılar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo. Aleykümselam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Can dostum Berhan Teliman yani zanlı olmak üzere. Hüseyin Şimşek, Dodo, Arda Doğan, Ahmetli, İbrahim Yılmaz, Olcan Türedi, Gümüşbalan'ın Seferi, Emirhan Yiğit Gedizli, Ose, Osmancan Oz, Onurcan Pınar, Zülfikar Öz Karaca'da, Yasin Gökgöz ve Şakran'da bulunan Fuat Affindi, Kadir Üstünde, Ruhat Üstünde, Taner Subaşı, Berhan Teliman Namıder, Dayısı Emrah Özdemir ve Armaya Sevdalı Göztepe çocuklarına selam olsun. Benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bu canlar hece herdem kim biliyor şarkısı armağan olsun. Ben Basmaneli Velo.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.

Öncelikle selamun aleyküm. Allah'ın selameti ve bereketi üzerine olsun amcam. Ben yeğenin Ferdi Bingöl. Aleyküm selam Ferdim. Gözlerinden öpüyorum. Senin aracında şakranda yatmakta olan dostlarıma, kardeşlerime, abilerime selamlarımı iletmek isterim. Başta Mustafa Çalışyurt, Hakan Donat, Kerem Gezer, Fatih Zaman, Serkan, Yılmaz Kenan, Beyaztaş, Ali Gürbüz, Kemal Acar, Ahmet Metin Kınık, Mami Kaylı, Ufuk Erengül, Seyit Mehmet Karakaş, Mesut Hacıoğlu, Cem Toycan, Berkan, Şanlı Vedat, Hasırcı, Şahçıyan Kurt, Çiko, Gürkan, Mehmet Fatih Özışık, Fuat Yüce, bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Şakran Açık Cezaevinden Ferdi Bingöl, Lider FM sunucusu Murat Bingöl amcamın aracılığıyla Gediz Yukarı Mahalle çocuklarına selamlarımı iletirim. Başta Aloş Öztürk, Vedat Holat, Kasım Demirci, Tamer, Ay Aydın, Abdi Çelik, Murat Dinç, Özgür Işık, Hasan, Haral, Sefa, Haral, Lokman, Etken, Nazif Gök, Boryanlı Musa, Emirhan, Yüksel Furkan, Yüksel Hüseyin, Sulak, Orhan Işıksoy, Yücel Kaya, Cemal Kaya, Gökhan Kaya, Cebrail Aslan, Şahin Bekten. Bu dostlarıma selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Ferdi Bingöl amcam, senin aracılığınla sevdiğim saydığım abi kardeşlerime selamlarımı iletmek isterim. Başta kayınçom İbrahim Can, Erdoğan, Lokman, Durgan, Ferhat Tekeli, Mevlüt Birlik, Ekrem Birlik, Göçen Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Berat Atalay, Halil Ecerel, Kerim Ecerel, Cüneyt Bulut, Aydın Bıçakçı, Ayhan Kılıç, Ömer Kahraman, Doğukan Erdoğan, İsa Erdoğan, Oğuzhan Beşke, Emrah Yaşar, Sidar Deniz, Fırat Gezgin, Saptar Acar, bu dostlarıma ve ismini saymadım abi kardeşlerimle özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ferdi Bingöl. Ben Ferdi Bingöl, kıymetli amcam, senin aracınla şakranda yatmakta olan dostlarıma selamlarımı, sevgilerimi iletmek isterim. Başta Azcan Yatbaz, Polat Küleş, Azat Küleş, İbrahim Alada, Yalçın Öztanık, Nihat Öztanık, Ayhan Öztanık, Fahri Ayçek, Mert Deringöl, Veli Deveci, Burçan Yatbaz, Süleyman Özer, Hurşit Yalnız, Osman Keser, Aslan Keser, Ferhat Ağırda, Vedat Hasırcı, Ömer Yıldırım, Yunus Demir, Ömer Öztürk, Murat Kıyak, Uğur Alan, Resul Özvarlı. Bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Vefa bilmeyen dosta ayıracak zamanım, kıymet bilmeyen dosta verilecek selamım yoktur. Ferdi Bingöl. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 koğuştan Çınar Deniz Kurt. Aleykümselam Çınar kardeşim. Aynı koğuşta beraber kader birliği yapmış olduğum değerli büyüklerin başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijia, Kadir Tör yani Timsah, Yunalak Yıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem Aynan, Mahmut Ece, Tolga Resne yani Maviş, Mustafa Sarıççek, Yılmaz Ayberk, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun ikinci son olmak üzere istisnalar hariç adaletli ve şerefli yatan mahkumlara selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Unutma, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar. Ben Deniz Kurt. Selamünaleyküm Murat Baba. Ben T2A12 koğuştan Doğan Kurt. Yani Nijia, aleykümselam Doğan'ım. Estağfurullah kardeşim benim. Can dostlarım Mahmut Ece, Kadir Tör yani Timsah, Tolga Cem, Ayna, Fırat Deder, Mahmut Tunç, Fırat Çelik, Ruhat ve Kadir Üstünde, Atakan Özüyanık, Alemin Kralı, Engin Avşar, Gencay Üstünde, boksör Mahmut Aygün ve son olarak Murat Bingöl abime de saygılar. Bu sözüm bu derlere gelsin. Hazreti Ali der ki dostuna gül, sevildiğini anlasın. Düşmanına da gül, güçlü olduğunu anlasın. Ben Doğan Kurt, Nijia. Güçlü Soydemir'den hayret nasıl yaşıyorum, çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 koğuştan Yusuf Tutak. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Senin aracılığıyla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli büyüklerin başta olmak üzere Eyüp Yıldırım, Doğan Kurt, Görkem Kepenek, Yusuf Yıldırım, Oğuzhan Avcı, Evindar Deniz, Caner Batur, Sait Faik Ölçen yani Nihat, Can Babaçörs, Bilal Tanhan, Gökhan Babaçörs, Aziz Kahraman, Hakan Eceler son olmak üzere ismini sayamadım. Değerli büyüklerime de selam olsun. Biz evvel Allah aşkı Seyda uğruna yanmayı da biliriz. Alemi Ekber'de taş olup susmayı da. Ben Yusuf Tutak. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 koğuştan Çınar Deniz Kurt. Senin aracınıyla aynı ve farklı kurumlarda yatan değerli büyüme ve kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta canım kardeşim Veysel Yesmezsiler ve ailesi, Mahmut Tunç, Sergen Gürgür, Cumali Kurkutan, Ekrem Güneş, Çınar Birlik ve ailesi, Mami Özgür, Berşan Polat, Emrah Gül, Şaban Deren, Gökhan Aydın, Kemal Korkmaz, Fırat Korkmaz, ismini sayamadım derlere de selam olsun. Ben Çınar Deniz Kurt.
Murat Abenteki, A12 Koç'tan Yusuf Tutak, başta büyüklerim olmak üzere Doğan Kurt yani Nijia Kadir Tör yani Timsah Ünal Ak Yıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem, aynen Mahmut Ece, Tolga Vesne yani Maviş, Mustafa Sarıççek, Yılmaz Aybak, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun Ekinci ve dostum Çınar Deniz Kurt olmak üzere ismini sayamadım derdere selam olsun. Zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da, biri süzülerek gider, biri de sürünerek. Önemli olan nereye gittiğin değil, nasıl gittiğindir. Ben Yusuf Tutak. Murat abi, ben T2 A12 koşulan Doğan Kurt, senin aracılığıyla dostlarıma selam yollamak istiyorum. Başta olmak üzere Ruhat Üstündağ ve Kadir Üstündağ, abim Gencay Üstündağ, Doğan Çeker, Cumali Korkutan, Kadir Tör yani Timsah, Takan Özü Uyanık, büyüklerim alemin kralı Engin Avşar, Gencay Üstündağ, boksör Mahmut Aygün, kardeşlerim Çınar Deniz Kurt, Türker Türk, Yusuf Tutak, Emre Kuşkovan, Haşim Öniş, canım ciğerim Şehmuz Dayı yani Çavreş Hacıko, Nurullah Tar. Son olarak ismini sayamadığım derlere de selam olsun. Hapşırmakla çok yaşanmaz. Yaşadığınız hayatın hakkını verin. Ben Doğan Kurt yani Nijya.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Biz T1 B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Yasin Akçay, başta Aslan Yerim Keko, Fırat Öztaşlar'ın Aslan Oğlum Küçük A Arman Eleftoz, İki Gözüm Umut Eleftoz, Mahmut Arslan Süleyman ve Azat Arslan, Sedat Bulut, Vahap Aksoy, Yıldızlı Muro, Pitbull, Mithat Uğur Savcı, Hüseyin Taşdelen, Mehmet Salman, Mevlüt Canbuldu, Fevzi Yıldırak, Yiğitcan Karada, Polat Yalçın, Otu Zübeyir, Bilal Çetin Ensari, Altun Işık, Serhat Aziz, Hikmet Çavbaş, Murat Akgün, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Ağa Taşkın Eleftoz'un sözüyle bitirmek isterim. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana. Biz T1 B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaşdelen, başta Şahçıyan Kurt, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Mevlüt Birlik, Remzi ve Cengiz Kıran, Fırat Gizgin, Engin Durmaz, Serdar Koyuncu, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya, Kurtuluş Şakarlı, Furkan Çubukçu, Güney ve Yılmaz Sak, Palet İlker Gönen, Ufuk Soylu, Turan Avşar, Tansel Ülgü, Roşat Demir, Polat Güneş, Mustafa Aydın, Mert Eko Kahraman, Nurullah Öncü, Savaş Kaygısız, Veysel ve Çağdaş Yesmesler, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Sanman ihanetleri unutulur, gün gelir yapılan ihanetlerin bedeli sorulur. Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaşdelen. Biz T1 B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaşdelen, Küçük A Arman Eleftoz olmak üzere Umut Eleftoz, yeğenim Muhammed Koçit, Ahmet'in Arslanı, Harun Tarduş, Devran Yüksel, Remzi Akgün, Ayhan Eres, Haydarcan Karayit, Ferhat Turgay, Osman ve Sergen Temel, Muhammed Yılmaz, Azat Özışık, Cengiz San Öner, Özgür Güney, Reber Hacıoğlu, Şeyh Mustafa, Bayram Özdemir, Dünya Markası, Refox, Gaffu Ahmet Bağcı, Birkan Polat, Onur Önder, Salih Yılmış, bugün çalan tüm Kürtçe şarkılar bu canlara armağan olsun. Küçük A Arman ve Umut Eleftoz ve Ahmet'in Arslanı Harun Tarduş'a kucak dolusu sevgilerimizle.

0: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C8'den Adem Kocapınar. Afyon 1'in oğlu T-Tipinde yatan aslan abim Kadir Kocapınar'a bin selam olsun. Rabbim yanında olsun inşallah. Akabinde bulundum. Kader birliği yaptım. Dostlarım Devran Karahan, Volkan Fırtına, Çağdaş Epektaş olu, Resul Kartal, Atakan Ecellioğlu. Aynı kampüste bulundum. Dostlarım Cihan Balta, Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, Emre Tek, Amra Fulat, Kenan Beyaztaş, İbrahim Macit. Bu canlara bin selam olsun. Ayrıca Badim İvo'ya da selam olsun. Sabırlı ol. Cesaretin varsa kaygın yok demektir. Ben T1C8'den Resul Kartal, başta T219'da bulunan canlarım Kemal Paşalı, Aydın Demirbaş ve Ozan Ahmet Kartal, akabinde Devran Karan, Çağdaş Epektaşoğlu, Adem Kocapınar, Atakan Ecellioğlu, Fırat Gezgin, Fırat Çelenk, Ufuk Soylu, Uğur Tezcan, Bilal Yavuzer ve son olarak Buca F2'de bulunan Seyit Ahmet Demirbaş'a selam olsun, ellerinden öperim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C8'den Kuruş Ali Atakan Ercellioğlu, Kader Birliği yaptım. Devran Karan, Adem Kocapınar, Çağdaş Epektaşoğlu, Resul Kartal, dostlarım Salman Şahin, Görkem Akyüz aynı kurumda bulundum. Kral abim Murat Değirmencioğlu, can yoldaşım aslan abim Anıl Kaya, Mertcan Müker abim Ramazan Çetin, Foça Açık'ta yatan dostum Hüseyin Başdelen, Konya'da deplasmanın hakkını veren aslan abim Özcan Ecellioğlu. Bu derlere selam olsun. Kötü bir bölüm hikayenin bittiği anlamına gelmez. Enver Yılmaz'dan Hayat Oyunuyla şarkısı armağan olsun. Ben T3C7'den Taylan Ozan Denli, birlikte Kader Birliği yaptım. Kınalı Eko Birlik, Çınar Birlik, Halil İdem yani Canbaz, Emrullah Ete, Hikmet Ören, başka koğuş ve kurumlardaki dost abi kardeşlerim Yavuz Çelik, Namı Der, Cüce Koray Çelik, Tamer Demirdaş, Furkan Genç, Mami Birlik, Koray Koldaş, Gökhan Karaduman, Orhan İşmarcı, Alanso, Doktor Zeki Kaya, Can Kuzenim, Uğur Akman, Batuhan Güler, Hasan Yuran, Yusuf Tokay, Hakkı Atmaca, Muhammed Atmaca, Kadir Atmaca, Ogün Soysal, Taşkın Okur, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Baran Kayalar, Sefa Gökaya, Oğuzhan Kereş, Nazmi Aslan, Aykut Polat ve tüm canlara selamlar olsun. Ben T3C7'den Taylan Ozan Denli, selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam Taylan kardeşim. Birlikte Kader Birliği yaptım. Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak ve canlarım olan Çınar Birlik, Halil İdem yani Canbaz, Emrullah Ete, Hikmet Ören, İbrahim Acar, Fuat Hasbil, Derman Alınca, Hüseyin Büyük Aydın, Naşto, Çınar kardeşim ve beni tüm tanıyan abi kardeş dostlara selamlar olsun. Gece bir söz bırakmak istiyoruz. Dünyada hiç kimse seyirci koltuğunda oturan cesur insanları alkışlamaz. Alkışlar daima sahneye çıkanlar içindir. Tüm canlara selam olsun. Taylan Ozan Denli.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk. Devam ettik ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

B3 koğuştan zımba Azcan Yatbaz. Aleyküm selam Azcan kardeşim. Başta olmak üzere aslan parçası paşa kardeşim. Beton Şevket vazgeçtim olmak üzere. Ve koğuşumuzda kadar birliği yaptığım canlar Sedat Sağlam, Mari Acar, Namı Der Ciz. Murat Hayata, Rüstem Erduraklar, Tilki, Tahir, Cemilcan Tuncer yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Koppo, Oğuzhan Aslan, Faruk Sağlık, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Sezer Oyanık, Sıraç Oral, Osman Portakal, Kuruçaylı, Doğan Bineker ismini saydım canlara bin selam ederim. Altın Ateş de sınanır güçlü insan acıyla, kansızın kan davası olmaz, vefasızın da yası tutulmaz. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl. Biz T4 B3 koğuştan zımba Azcan Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlar Emircan Çatal, Hakan Çatal, Azat Yatmaz, Birol Yatmaz, Necati Yatmaz, Erol Yatmaz, Erdem Yatmaz, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, eniştemiz Yılmazsak, abim Güneysak, Tahsin Hep Bektaşoğlu, Serdar Hep Bektaşoğlu, Baki Hep Bektaşoğlu, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Mesut Hep Bektaşoğlu, Mertcan Akın. Bu ismini saydım. Kıymetlilerimize selam ederim. Ne Hazreti Yusuf'u biliyordu kuyudan çıkıp Mısır'a sultan olacağını, ne de Hazreti Musa'yı biliyordu asayı vurup denizi ikiye yaracağını, ama ikisi biliyordu ki Allah'a güvenen yar yolda kalmayacağını. Zımba ve beton. Murat abi biz T4 B3 koğuşundan Azcan Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlar dayı Emrah Sürget, Ramazan Güler, Can Güler, Devran Yüksel, Barış Doğan, Fırat İmra, Halil Sürget, Sinan Bulur, Emrah Portakal, Mert Toprak, Pehlivan Nurullah Çatalar, Hakan Donat Alman ve Kadir Emre Sepetçi, Ali Baskıcı, Ayhan Baskıcı. İsmini saymış olduğum dostlara selamlarımız bakidir. İmanın tadını almış bu yüreğimiz, ne kral tadı ne sadrazam. Allah'ımız var, başka da kimsemiz yok. Zımba beton. Murat abim biz T4 B3 koğuşundan zımba Azcan Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Farklı hapishanelerde bulunan dostlara hitaben Yusuf İstanbul, Onur Sara yani Şaşo, Kadir Sara, Gökhan Sara, Zengin Hakan, Müjdat Güçlü, Baber Başkan, Cem Güler, Yıldızlı Muru, Hikmet Ören, Taner Deringöl, Emin Yanık, Furkan Duran, Kara Çocuk, İlker Kayalar, Yiğit Satak. İsmini saymış olduğum dostlara selam ederim. Biz dosta vefayı, yare olan sevdayı da iyi biliriz. Yeter ki dost yürekli, yar vefalı olsun. Zımba beton. Değerli abi Murat Bingöl, ben T4 B3 koğuştan Beton Şevket vazgeçtim. Başta olmak üzere aslan parçası paşa kardeşim, zımba Azcan Yatmaz olmak üzere koğuşumuzda kader birliği yaptım canlar. Sedat Sağlam, Mali Acar, Namı Der Cizi, Rüstem Erduraklar, Murat Ayata, Yusuf İslam, Boğa Tilki, Tahir, Cemil Can Tuncer yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Kopo, Oğuzcan Aslan, Faruk Sağlık, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Sezer Oyanı, Kuruçaylı, Doğan Bineker, Sıraç Oral, Osman Portakal, Egemen Daş. İsmini saymış olduğum canlara bin selam ederiz. Geceyi şu sözümü de bitirmek isteriz. Allah dostlarına yeryüzünde korku ve hüzün yoktur. Ben Beton Şevket vazgeçtim. Murat abi biz T4 B3 koğuştan zımba Azcan Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlara Erkan Karataş, Erhan Karataş, Gökhan Karataş, Uğur Kahraman, Emirhan Öztürk, Çiko Gürkan, Emir Yıldırım, Fehim Arı, Yiğit Özyurt, Fırat Yılmaz, Doğukan Taşar, Doğukan Erdoğan, Batuhan Palan, Muhammed Talha, Necmi Deveci, Mert Ali Üçüncü. İsmini saymış olduğumuz abi kardeşlere selam ederiz. Biz kendi içimizde kopardık kıyameti, bundan sonra ateş olana yaşatırız kıyameti. Zımba beton.

Selamünaleyküm değerli Murat abim, biz T45 Koçtan azıcık yat baz ve beton Şevket vazgeçtim. Aleykümselam kardeşlerim. Can kardeşler, ayrı akvaryumlarda yatan dostlara hitaben Amra Sürget, Halil Sürget, Adanalı Ahmet Yıldızhan, Ferit Ersöz, Berkay Alınca, Akif İbrikçi, Mert Sazcı, Mehmet Fatih Özdeşik, Emirhan Özdeşik, Cengiz Özdemir, Umut Oğuz, Mehmet Koyuncu, Berkay, Berkan Saday, Şahan İvru. Bu ismini saymış olduğumuz kıymetlere selamlarımız her daim bakidir. Eyselik çok kapıdan geçerdik ama biz hep dik durmayı tercih ettik. Ay ya da dayı demez, yıkılsın köprüler zımba beton. Murat abi, biz T4-B3 koğuşundan aslan kardeşler zımba ve azcan yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Cezaevlerinde bulunan abi kardeş Fatih Karadere, Özgür Baharlı, Japon kardeşler Aşkın Anıl Sak, Yavuzhan Çalıkayış, Gökhan Özkalaycı, Kedi Yusuf, Emin Gümüş, Murat Yeke, Emrullah Aydemir, Bebeksi Gökhan Güler, Japon Berk Baki, Tatülde, İsmet Tarih. İsmini saymış olduğumuz ve ismini sayamadığımız tüm dostlara selam ederiz. Geceyi şu sözümüzle bitirmek isteriz. Kalabalıkta yapılan yanlışın tenhada affı olmaz. Sizleri seven aslan kardeşler zımba beton. İyi yayınlar Murat abi. Ben T4-B3 koğuşundan Cemilcan Tuncer, yani CCT. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan zımba. Azcan Yatmaz, onun derdisi beton Şevket vazgeçtim. Sedat Sağlam, Murat Ayata, Rüstem Erduraklar, Can Dostum, Tilki, Tahir, Mali, Acar, Kopu, Ozcan, Aslan, Tedik, Mert, Kaleli, Baran, Savur, Sıra Çoral, Osman Portakal, Kuruçaylı, Doğan, Bineker, Faruk Sağlık, Sezer, Oyanık, Kamil Atak, Serdal, Meleş. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Gece zımba Azcan Yatmaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Yaşanan başarısızlıklar yaşanacak günlerimiz için birer tecrübedir. Önce şeref, sonra hayat. Değerli Murat abi, ben T4-B3 koğuşundan Tahir Kılıç, namı der Tilki. Başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan zımba Azcan Yatmaz ve onun çok değerlisi canımız olan beton Şevket vazgeçtim. Murat Ayata, Can Dostum, Cemil Can Tuncer, yani CCT. Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Aslan kardeşim, Tetik Mert, Kaleli, Koppu, Oğuzcan, Aslan, Faruk Sağlık, Baran Savur, Osman Portakal, Sıraç, Oral, Sezer, Oyanık, Kuruçaylı, Doğan, Bineker, Selçuk, Bayram, Kemil, Kamil, Atak ve kardeşim Ramazan Yıldırım. İsmini saymış olduğum can dostlara bin selam ederim. Gece zımba Azcan Yatmaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Alem oyuncu olmuş, sokaklar sahne, güneşe çıkan gölgeniz belli olsun. Murat abi, ben T4-B3 koğuşundan Kemal Paşalı, Kamil Atak, başta olmak üzere kan bağı olmasa da can bağı olan canım kardeşim zımba Azcan Yatmaz ve onun kadar kıymetli kardeşim beton Şevket vazgeçtim ve koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Rüstem Erduraklar, Tepecikli, Murat Ayata, Cemil Can Tuncer, yani CCT, Tilki, Tahir, Sedat Sağlam, Serdar Meleş, Yılmaz Türk Kölesi, Kuruçaylı, Doğan Bineker, Yakup, Faruk Sağlık, Kopu, Oğuzcan Aslan kardeşim, Eren Doğu, Tetik Mert Kaleli, Egemen Daş, Osman Portakal, Sıraç, Oral, ismini saymış olduğum kıymetli kardeşlerime selam ederim. Gece canım kardeşim Azcan Yatmaz'ın sözüyle sonlandırmak istiyorum. Bizim için ne düşündüğünüz umurumuzda değil. Yaşantı bizim, dedikodusu sizin. Azcan Yatmaz. Murat abi, ben Tepecikli Rüstem Erduraklar, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostum zımba Azcan Yatmaz ve onun kadar kıymetli olan beton Şevket vazgeçtim. Ne kadar birliği yaptığım canlar Mali Acar, Cemilcan Tuncer, yani CCT, Murat Ayata, Tilki Tahir, Sedat Sağlam, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Faruk Sağlık, Baran Savur, Oğuzhan Aslan, yani Kopo, Tetik Mert Kaleli, Sezer, Oyanı Kuruçaylı, Doğan Bineker, kardeşim Osman Sakırga, Üçnoğlu'da bulunan C12 koğuşundaki canım kanım paşa kardeşim Salih Erduraklar ve ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Geceyi Azcan Yatmaz'ın sözüyle sonlandırmak isterim. Gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olan saltanat kuramaz, Tepecikli Erduraklar.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T4-B3 koğuşundan Tetik Mert Kaleli, aleyküm selam kardeşlerim. Mesajlar içerisinde selamını aldım kardeşlerim, hepinizin selamları başım gözüm üstüne, aleyküm selam. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan kardeşimizin Bazı Cennet Baz ve onun kadar değerli Beton Şevket vazgeçtim. Koğuşumuzda aynı sofrayı paylaştım dostlarıma. Murat Ayata, Sedat Sağlam, Faruk Sağlık, Sezer Oyanak, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Sıraç Oral, Baran Savur, Namı Der, Gatto. Oğuzcan Aslan, namı da...

Topo, Cemilcan Tuncel yani CCT, Onur Cangöz, Mert Can Dikenova, Yusuf İstanbul, Fikret Dost, Aslan abim Yıldızlı, Muro, Narlı Dereli, Egemen Daş, canım abim Tilki Taylı. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Aslan ile çakal aynı masaya oturmaz, herkes dengeyle otursun. Murat abi ben T4 B3 koğuştan Baran Savur, koğuşumuzun aslanlar aslanı zımba azcan yatmaz abim ve onun derdisi beton Şevket vazgeçtim ve koğuşunda dost abi kardeşlere hitaben. Murat Hayata, Sedat Sağlam, Rüstemer Duraklar, Faruk Sağlık, Aslan abim, Tilki Tayr, Mari Acar, Cemilcan Tuncer yani CCT, Sezer Oyanık, Aslan mahalle çocuğum Tetik Mert Kaleli. İkinoğlu C1'de bulunan iki gözlerim Sedat Salman ve Samet Kır, Muzocan Aktaş, 3'nolda bulunan değerli abim İbrahim Acar, Utku Yapıcı, Manaman'da bulunan Baran Altında. Benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Ben düştüğümde kalkmayı değil kimseye güvenmemeyi seçtim. Murat abi ben T4 B3 koğuşundan Faruk Sağlık, öncelikle koğuşun adaletini sağlayan dostum Azcan Yatmaz ve onun derdisi beton Şevket vazgeçtim. Nazarında koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Murat Ayata, Sedat Sağlam, Rustem Erduraklar, Mali Acar, Mert Kaleli namı der. Tetik, Koppo Oğuzcan Aslan, Cemilcan Tuncer namı der. CCT, Tilki Tahir Kılıç yani Robi, Baran Savur, Osman Portakal, Mehmet Sıraç Oral, Sezer Oyanık, Doğan Bineker, Selçuk Bayram, Narlı Dereli, Egemen Daş. İsmini saydım bu canlara bin selam ederim. Bazen korkuyorum ölümden. Günahlarımı Rabbim affeder mi? Bazen korkar ölüm benden. İyi bilirdi onu beklediğimi. Canseverden emaneten yaşarım şarkısı armağan olsun. Murat abi T4 B3 koğuşundan Narlı Dereli Egemen Daş. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan başta Zımba Azican ve onun derlisi beton Şevket vazgeçtim olmak üzere. Nazarında koğuşumuzdaki abidos kardeşlere hitaben Murat Ayata, Faruk Sağlık, Sedat Sağlam, Tepecikli Rüstemer Duraklar, Cemilcan Tuncer namı der CCT, Tilki Tahir Kılıç yani Robi, Mali Acar, Sezer Oyanık, Sedat Kalkan, Kopu Oğuzcan Aslan, Tetik Mert Kaleli, Baran Savur. Ayrıca farklı kurumlarda bulunan abim Güney Aslan, Aslanlar Aslanı dostum Çetin Çaldarcı, Düzgün Korkmaz, Baran Tek, Şervan Tek, Doğan Duman, Mazlum Doğan ve tüm Narlılere çocuklarına selam olsun. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. Elbet bu gecelerimizin bir sabahı, her karanlığımızın bir aydınlığı olacaktır. Bu derlere etkinden kralını tanımam şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben Menemen A27 koğuştan Bozu, aleykümselam Bozu kardeşim. Başta abim Ömer Üzrek, kardeşim Sinan Üzrek, dostum Feyzullah Oral, İbo Sezgin, Mert Filiz Tuna, Gökdemir, Murat Burkan Kulu, Şafak Velioğlu, İbrahim Velioğlu, Bekir Dikenova, Özgür Dikenova, Mert Dikenova. Bu abi kardeşlere çokça selam ediyorum. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Dostum Murat Gündüz, Ferhat Gündüz, Tuncay Erol, Resul Yiğit, Engin Çalpa, Mustafa Karakuş, Muhammed Akyüz, Tolga Han, Seyhan Orhan, Deniz Haktan, Asi, Ahmet Bayhan, Yavuz Selim Baydar, abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Dost ve abilerim Muzaffer Şahan, Engin Keser, Ağdayı Taşkın, Elefto, Serdar Koyuncu, Mahmut Arslan, Süleyman Arslan, Azat Arslan, Akgül, Samet Arslan, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Mami Özgür ve Kadın Kapalı'da yatan Damla'ya çokça selam ederim. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Başta can dostum Rafet Kale, canım abim Metenur Karataş, onun nazarında Murat Kara, Maviş, Hasan Berke Tunce, Burhan Aksema, Muhammed Yılmaz, Ruhat, Kadir Üstünde, Hasan Can Bayram, Hasoke, Sefa Çetinkaya, Birkan Tokat, Denizcan Gürsel. Bu abi dost kardeşlerime çokça selamlar olsun.

Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu yerimi koğuştan Barış Duran. Aleyküm selam Barış kardeşim. Buradan senin aracınıyla aynı kampüs ve hapishanelerde bulunan canlarıma hitaben. Başta kardeşlerim Cengiz Özen, Muhammed Aratan, Ramazan Yıldız akabinde abilerim. İshak Ünal, Ömer Ünal, Fikret Baltacı, Savaş Kaya, Erhan Teker, Beşo Aydın, Can Camgöz, Fırat Baltacı, Enes Yılmaz. Tüm bu değerlere Ahmet Kaya'dan yıllar oldu oralardan çıkmıyorsun şarkısı armağan olsun. Gece bir söz Barış Duran der ki biz yüreğimizin anlığa sürdük patlamazsa tetik utansın ve selam Murat abi tüm bu canlara ve sana selamlarım bakidir Barış Duran. Aleyküm selam Barış kardeşim. Murat abi ben T1A20 koğuştan Barış Duran, başta Can abim Necati Gülen, Burak Ceylan koğuşumuzun iki gözü Batuhan Üçdemir, Yusuf Ceylan, Rüzgar Gözen, Çamdebili, Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, Etem Kartaltepe, Gökhan Karaslan, Erdoğan Dikmenoğulları, Azat Kaçmaz ve abimiz Serdar Özcan. Bu derlere selamlarım bakidir Batuhan Üçdemir ve Burak Ceylan der ki kimse suskunluğumuza aldanmasın, biz esersek mevsimler değişir, kurt kışı geçirdiği yediği ayazı unutmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu A20'den Karşıyakalı Gökhan Karaslan yani Maviş. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Koğuşumuzda bulunan canlara hitaben başlayalım.

0: Hemrah Gürbüz ve Çamdebeli Yasin Açık Hakan Yavaşhane AK-47. Bu dostlara ve abilere selamlarım. Bakidir sana da selam olsun Murat abi. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle Gökhan Karaslan. Aleyküm selam Gökhan kardeşim.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Ben T4'te 15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Öncelikle selamun aleyküm Murat abim. Aleyküm selam Fatih'im. Kader birliği yaptım derli kardeşim. Civan Acar Toros'un göz bebeği. Aslan kardeşim Devran Yüksek. Koko Muharrem Aras, Sinan Yoldaş, Velat Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Şakir Söylemez, Cavit Gürdağ, Köroğlu, Velat Yüce, Fehim Arı, Berkant Börük, Berkay İtir, Yusuf Dağlı, Beynur Demir, Murat abi sana da selam olsun, seviliyorsun. Ben de seni seviyorum Fatih'im. Senin gözlerin benim ise kalbim yargıya çekildi. Senin gözlerin affedildi. Benim kalbim ise seni sevmeye mahkum edildi. Ben 4 nolu A15 koşan Mehmet Fatih Özışık. Ben T4 A15 koşan Mehmet Fatih Özışık. Buradan dost ve kardeşlere hitaben aslan kardeşim Azat Özışık, Alihan Özışık, Emirhan Özışık, Baran Özışık, derdi dostum Engin Avşar, Doktor Zeki Kaya, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, İstanbullu O Gün, Özdemir, Mert, Eko, Kahraman ve Kadın Kapalı'daki abla ve kardeşlerim Fatma Daş, Hülya Bayraklı, Melis Altıntop, Melike Coşkun ve Ayla Belge, tüm tanıdıklara selam ederim. Müslüm Gürses, Mil Çekmişler şarkısı aslan kardeşim Devran Yükseğe gelsin, Allah'a yaslanan dik yürür. Ben T4 A15 koştan Bozyakalı Koko Muharrem Aras, burada kader birliği yaptım derdi bir o kadar da can olan Mehmet Fatih Özışık, Devran Yüksek, Civan Acar, Mert Dağdeviren, Sinan Yoldaş, Verat Acar, Yusuf Dağlı, Namı Der, Tako, Tayfun Yıldırım, Çağrı Arslan, Beynur Demir, Mehmet Ali Dalbudak, Tolunay, Şen Yaylar, Yasin Burak, Gürkan Mengüçek, Şakir Söylemez, Cavit Gürdağ, İbrahim Maral, Sabri Oyur. Sözlerime şu cümleyle son vermek isterim. Biz yaşamayı yarınlara bıraktık. Ben Bozyakalı Koko Muharrem Aras. Ben T4 A15'ten Koko Muharrem Aras, buradan dost kardeşlere hitaben Vahap Aksoy, Şoreş Savaş, Savaş Doğan, Koko Ferhat Doğan, Yakup Keçeci, Cengiz Çelik, Osman Karakalpak, Fırçacı Hurşit, Ahmet Asım, Can Çakır, Hurşit Şeker, Namıder Tatü, Mehmet Evirgen, Serhat Dalbudak, Azat Özışık, Hasan Sodan, Velat Yüce, Akif İbrikçi, Mert Güngör'e, Mert Karayüz, Bozyakalı Bekir, Murat Bingöl, sen de sevilensin, sağ olasın Koko Muharrem kardeşim, sen de. Ben baş köşede, alt köşelerde aynıyım. Günlük menfaatler için çizgim bozulmaz, ben hep aynıyım. Tüm dostlara selamlar Müslüm Gürses'ten, Karanlıklar Ülkesi tüm dostlara gelsin. Ben Bozyakalı Koko Muharrem Aras. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Aleykümselam Sinan kardeşim. Burada kader birliği yaptım derli abim Mehmet Fatih Özışık ve dostlarım olan Civan Acar Toros'un göz bebeği Devran Yüksek, Mert Dağdeviren koğuşumuzun hocası olan Fehim Arı, Çetin Temel, Berkan Bölük, Velat Yüce, Şakir Söylemez, Köroğlu Cavit Gürda, Koko Muharrem Aras, Muhittin Karakaş, Emir Yıldırım, Can Akçaoğlu, Gürkan Mencükek, ismini yazıp ve yazamadığım bütün abi kardeşlerime çokça selam ederim. Güçlü Soydemir'den hayret nasıl yaşıyorum, armağan olsun bu derlere. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Aynı kurumda bulundum derli dostlarım Azcan Yatbaz, Şevket Vazgeçti, Murat Ayata, Yiğit Satak, Mustafa Muhammed Savcı, Selçuk Bayram, Doğan Bineker, Ahmet Altunbaş, Doğukan Kostak, İbrahim Hamza Bayırlay, Ramazan Örtek, Adnan Erekli, Batuhan Bingöl, Hurşit Çeker, Berkay İtir, Nefsi Cani, bu saydığım derlere çokça selam eder. Etkinden Kralını Tanımam şarkısı armağan ediyorum. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Murat abi, ben T4'ten Sinan Yoldaş. Başta canım kanım olan abim Tolga Yoldaş, akabinde abim Serkan Aksakal, Tatüm Mehmet Evirgen, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ömer Yalçın, Özgür Çakmak, Yasin Açık, Yasin Gökgöz, Mehmet Gökgöz, Mert Güngör, Fırat Karakoy, Mehmet Ali Dalbudak, Tayfun Yıldırım, dostlarım Serkan Uğur, Berkan Karademir ve son olarak abim Azat Özışık ve

0: kadar birliği yaptığı bütün abi kardeşlere selam ederim. Abim Tolga'yı yoldaşı azar birbirinden ona yanarım şarkısına armağan ediyorum. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Sait Deniz. Aleykümselam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptım dostlarım. Başta Oğuzhan Oran, Namıder, Limon Tepeli, Ozige Dizli, Mami Varlı, Resul Pervane olmak üzere Hüseyin Dağdelen ve İbrahim Barış'ı akabinde B1 koğuşunda bulunan Fırat Aydın, Mehmet Erüş ve A14'te bulunan Azat Savaş'a selam olsun. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşuna yatmakta olan Adanalı Hüseyin Dağdelen. Aleykümselam Hüseyin kardeşim. Burada kader birliği yaptım abilerin başta olmak üzere. Oğuzhan Orhan, Namıder, Limon Tepeli, Ozi, Mehmet Sait Deniz, Mami Varlı, Resul Pervane, İbrahim Barış ve kardeşlerim İstanbullu Ece, Hasan Alkan, Engin Çağlar, Mustafa Çağrı Savaş, Zekeriya Aydın, Furkan Karslı, Sergen Davullara sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Hepimizi Allah kurtarsın gece bir söz bırakmak istiyorum. Sessiz günler geçirdik, ses getirecek yarınlar için. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 koşulan Resul Pervane. Burada kader birliği yaptım. Can dostlarım Oğuzhan Orhan, Limon Tepeli, Ozi Sait, Deniz Gedizli, Mami Vardı, Mardinli İbrahim Barış, Hadi Yalçın, Ece Sergen Davullar, Vahit Dağlı, Ali Can Kinay, Engin Çağlar, Zekeriya Aydın, Emin Başaran Durmuş, Akgün Hüseyin Dağdelen, Furkan Karslı, Alişan Kemal Uluç, Mustafa Çağrı Savaş, Şakran 4 nolda yatmakta olan Ergün Pervane ve Serdar Ateş'e selam olsun. Özgürlük yakındır, karanlığın bir aydınlığı vardır. Ahmet Kaya'dan Zindanlardan Taşa Taşa şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 koğuşundan Oğuzhan Orhan, Namıder Limon Tepeli, Ozi. Burada kader birliği yaptığım can dostlarım ve yoldaşlarım Mami Varlı, Sait Deniz, Resul Pervane, İbrahim Barış ve Ali Yalçın akabinde Menemen, B1'de bulunan Mehmet Erüş ve Fırat Aydın'a selam olsun. Bu değerli canlara Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Ayağa taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T4-15 Koç'tan Hüseyin Acar. Aleykümselam Hüseyin kardeşim. Koğuşumda bulunan dost ve kardeşlerim olan Civan Acar, Velat Yüce, Velat Acar, Çetin Temel, Namı Der, Çeto Başkan, Mert Dağdevren, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Beynur Demir, Şakir Söylemez, Cavit Gürda, Gürkan Mencükek, Mehmet Ali Dalgudak, Selim Eskiciler, Sabri Oyur, Namı Der, Dolap Dereli, Sabri ve açıkta olan Toros'un gözbebi Devran Yüksel'e de çokça selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4'ten Velat Yüce. Aleykümselam Velat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık ve akabinden Mert Dağdevren, Sinan Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Vedat Acar, Hüseyin Acar, Yusuf Dağlı, Berkay İtir, Nafiz Cancı, Adem Demir, İbrahim Etem, Meral, Çağrı Arslan ve koğuşumuzun başçavuşu Selim Eskiciler, Beynur Demir, bu saydığım derlere çokça selam ederim. Uygardan eden koptum bu gece, tüm canlara gelsin. Ben T4A15'ten Yüce Holding. Ben T4-15'ten Velat Yüce. Koğuşumuzda bulunan dost ve kardeşlerime hitaben Çetin Temel, Fehim Arı, Şakir Söylemez, Cavit Gürdal, Sabri Oyur, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Asım Cinoğlu, Mehmet Ali Dalbudak, Namı Der, Bob Marley, Görkem Mencükek, Tayfun Yıldırım, Anıl Kütükçü, Onur Öztürk, Kenan Ediş, Aytaş Taş, Tolunay Şenyaylar, Yasin Bukan, bu derlere selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T4-15'ten Velat Yüce. Ben T4-15'ten Vedat Yüce. Dostlarım ve abilerim, kardeşlerime hitaben Yunus Akçakoca, Salih Dursun, Diyar Kurtçebe, Birdal Kurtçebe, Cenk Yüce, Botan Değirmenci, Mustafa Yıldırım, Eyüp Yıldırım abilerime, Başak ailesi, Nevat Azak ve Hüseyin Başak abilerime, boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Beşir Acar, Zübeyir Oğuz, bu derlere çokça selam ederim. Ben T4A15'ten Vedat Yüce. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A15 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Başta Çiko Gürkan, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Amca, Serkan Akkaş, Azat Başak, Canım Kanım, Abdullah Kemal Acar.

Abdullah Yenince, Kemal Aca Sidar, Deniz Evindar, Deniz Menemen'de yatan Lokman Tan, Fırat Çelenk, Fatih Tu, Mert Kahraman, Eko Kahraman'a çok selam olsun. Az konuştum, çok dinledim. Olur olmaza gülmedim. Nokta kadar insanlara virgül gibi eğilmedim. Ben T4A15 Koç'tan Toroslu Emir Yıldırım. Ben T4A15'ten Toroslu Emir Yıldırım. Cezaevlerinde yatan kader mahkumlarına selam olsun. Başta kuzenim, dostum, arkadaşım olan Abdullah Yenince selam yolluyorum. Unutma kuzenin her zaman arkanda aslan kuzenin var. Bunu unutma Polat Denerli Aytaç Ulu. Umutcan Akbaba, Baran Şimşek, Şehmus Akbulut, Drej Berat Özyurt, Tütüncü Kadir Kotan Kadir, İsmet Tatü, Azcan Yatmaz, Veysi, Yeni Gün, Erdal Demir, Veli Çenek, Mehmet Demir, Ramazan Çimenda, bu yazdığım değerli insanlara saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Biz karanlığı seçtik çünkü aydınlıkta hep sahte insanlar vardı. Zayıflar. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A15 Koç'tan Emir Yıldırım. Başta burada tanıdığım kıymetli insanlar, koğuşumuzun abileri ve adaletini sağlayan Civan Acar, Fatih Özışık, benim dostum olan Muhittin Karakaş, Nafiz Cancı, Çetin Temel, Velat Acar, Şakir Söylemez, Yusuf Dağlı, Namı Der, Gattar, Velat Yüce, Berkay İtirköroğlu, Cavit Selim Eskiciler, Dede Gürkan, Mencükek, Muhammed Furkan, Erdoğan Sabri Oyur olmak üzere şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Rabbim herkesi ailesine kavuştursun. Ben T4A15'ten Emir Yıldırım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 Koç'tan Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim, burada kader birliği yaptım. Başta Can abim, Necati Gülen, bende sevgisi farklı olan Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, Çamdibili, Yasin Açık, Hakan Yavaş, Rüzgar Gözen, Gökhan Karaslan, Barış Duran ve abimiz Serdar Özcan, Burak Ceylan'ın canları Mustafa Çakır, Atakan Özü Uyanık ve Fırat Çelenk, bu derlere Ali Kınık'tan geldim işte dostum, şarkısı armağan olsun geceye bir söz. Burak Ceylan ve Batuhan Üçdemir der ki yüreğinizin yetmediği masaya oturmayın, küçük oynar büyük kaybedersiniz ve selam Batuhan Üçdemir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 Koç'tan Batuhan Üçdemir. Buradan senin aracılığıyla aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatmakta bulunan canlara hitaben başta iki gözüm Emir Kızılay, kardeşlerim Raşit Atan, Emirhan Akdeniz, Baran Akdeniz, Emirhan Yula, Umut Fidan, Osman Kalkan, Muhammed Taşdemir, Umutcan Çoban, Ayhan Erez, Oğuz Toluk ve Foça'da olan Asil Çalışkan. Bu canlara selamlarımız bakidir. Sinan Kartal'dan kafama takmayı bıraktığım şarkısını armağan ediyorum. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle geceye bir söz. Batuhan Üçdemir ve Burak Ceylan der ki sevgiden düşler kurduk, her güzellikte kurduk. Kavgada da varız, zaferde de mutlaka var olacağız. Ve selam sana da selam olsun Murat abi, Batuhan Üçdemir. Aleyküm selam Batuhan kardeşim.

14-15 koğuştan Civan Acar. Öncelikle koğuşumuzda kader birliği yaptım. Mehmet Fatih Özışık, Vedat Arar, Vedat Acar, Velat Yüce, Hüseyin Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Gürkan, Mencukek, Çetin, Temel, Şakir, Söylemez, Mehmet Ali, Dalbudak, Sabri, Oyur Cavit, Köroğlu, Asım, Cinoğlu, Feyyaz Gökmen, Muhammed Kan, Demir Kıran. Sözlerimi şu satırlarımla kapatmak istiyorum. Şerefsiz insan perdesiz eve benzer, perdesiz ev ya satılıktır ya kiralık. Ben Dörtmoğlu'dan Civan Acar, Mem Ararat'tan Evin Şarkısı tüm mahkumlara armağan olsun. Ben T4-15 koğuşundan Muhittin Karakaş, koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerin başta olmak üzere Civan Acar, karizmatik Mehmet Fatih Özışık, dostum Emir Yıldırım Toros'un göz bebeği, açıkta olan canım abim Devran Yüksek, Vedat Acar, Şakir Söylemez, Cavit Köroğlu, Velat Yüce, Mehmet Ali, Dalbudak, Namıder, Bob Marley, Sabri Oyur, Asım Cinoğlu, Yusuf Dağlı, Gürkan, Mencukek, Nafiz, Cancı, Namıder, Tuso, Sinan Yoldaş. Gece şu sözümle kapatıyorum. Yarınların neler getireceğini bilemeyiz.

0: Mevlam hür yaratmışken hırs sizi küle çevirmesin. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Muhittin Karakaş. Ben T4-15 koğuşundan Emir Yıldırım. Buradan abi ve kardeşlerime hitaben Emirhan Özışık, Çağrı İşi Atahan, Akbalık Mustafa Konuk, Şahin Yılmaz, Muhammed Bakır, Yusuf Yurtan, Osman Karakalpak, İsmail Aymaz, Pusat İşçi, Esen Tepeli, Dodu, Ercan Doğan, Şevket Vazgeçtim, Zeki Emre Aydın, Ahmet Kaynar'ın da dediği gibi yaprak döker bir yanımız, bir yanımız Bahar Bahçe. Herkese selamlar. Ben Toroslu Emir Yıldırım. Selamlar, aleyküm Murat abi. Ben 4 nolu A15 koğuştan Çetin Temel. Aleyküm selam Çetin kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan kardeşlerim Civan Acar, Devran Yüksek ve Vedat Acar, Sinan Yoldaş, Fehim Arı, Adem Demir, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Vedat Yüce, Beynur Demir, Mert Dağdeviren, Arif Can Akçoğlu, Nafiz Camcı, Mehmet Fatih Özışık ve başka koğuşlarda olan dostum Ozan Uzun'a ve Murat Hayat'a çok çok selam ederim. Ben T4A15'ten Başkan Çetin Temel. Ben T4-15'ten Velat Yüce, başta benim için çok değerli olan can kardeşim Yunus Akçakoca ve akabinde Mesut Hacıoğlu, Reber Hacıoğlu, Azat Başbuğa, Kara Aslan ailesi, Hogir Oktay, Taner Koçkeser, Mesut Gültekin, Dijvar, Jan Türk, Fırat Melik Yılmaz, Metin Boğat, Tolga Yoldaş ve açıkta olan Toros'un göz bebeği Devran Yüksek. Bu derlere çokça selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T4-A15'ten Velat Yüce. Ben 4 nolu B1'den Cengiz Özdemir, bizim için değerli olan Kadir Timur, Alman Okan, Mahsun Oz, Erhan Teker, Suat Konuk, İbrahim Emir, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Doğukan Taşer, Cemal Korkmaz, Azcan Yatmaz, Emirhan Engin Özışık, Devran Torun, Kürşat Ekmekçi, Çakır kardeşlerim, Muhittin Çalışkan, Emirhan Tapan, Volkan Karaslan, Emirhan Sepetçi, ismini saydım, herkesi selamlıyorum ve son söz bırakıyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesidir. Herkesin gecesi güzel olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben 4 nolu B1 koğuşundan Kadir Yasin Temur. Benim için değerli olan abilerim ve dostlarım başta Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz, Alman Okan, Eren Teker, Cemal Korkmaz, Mami Ayas, Enes Aydemir, Emre Sepetçi, Fırat Kotan, Volkan Karaslan, Oğuzcan Görezli, Ceyhan Akın, Azizcan Yatbaz, Ahmet Teker, bu değerli insanlara selam olsun. Teslimiyet ihanete, direniş ise zafere yakındır. Can abilerim Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz'a Koma, Baran, Bari şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1 koğuşundan Alman Okan. Aleykümselam Okan kardeşim. Başta değerli abi kardeşlerim Kadir Yasin Temur, Cengiz Özdemir, Cemal Korkmaz, Fırat Kotan, Ceyhan Akın, Emre Sepetçi, Volkan Karaslan, Samet Aydemir, Oğuzhan Gördesli, Enes Aydemir, Yiğit Koyraz, Ferhat Aslan, Sait Sayın Doğukan'da, Osman Elçi Kadir'da, İzzet Karar, Çiçek Emoş, Aziz Yatmaz, Hayat Bize Zordu Ama Güzeldi, İsmini saydım, tüm değerli dostlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4'ten İbrahim Ethem Meral. Aleykümselam İbrahim Ethem kardeşim. Başta dostlarım olan Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, Mert Dağdeviren, Velat Yüce, Sinan Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Çağrı Arslan, Tayfun Yıldırım, Nafiz Cancı, Berkay Yitir, Beynur Demir, Muhammed Furkan Erdoğan, Kenan Eriş, Onur Öztürk, Tolga Hiç Yılmaz. Bu derlere çokça selam ederim. Ben T4A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Ben T4A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Dostlarıma hitaben Tufan Birinci, Orik, Orhan, Uğur Arslan, Eser Kaya, Feridun Kaya, Enes Saçlı, Kadir Sanoğlu, Ahmet Avcı, Batuhan Akkaya, Ömer Sönmez, Recep Sönmez, Tolga Yoldaş, Anıl Kütükçü, Çetin Temel, Adem Demir. Bu derlere çokça selam ederim. Bütün Yamanlar, Gümüşbala dostlarıma selam olsun. Ben T4A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Ben T4-15'ten Nafiz Cancı, Namıder Tuso, başta abim Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, İbrahim Meral, Mert Dağdeviren, Sinan Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Berkay İtir, Beynur Demir, Vedat Acar, Velat Yüce, Çetin Temel, Hüseyin Acar, Yusuf Dağlı, Fareli, farklı kurumlarda bulunan dostum Yavuz Kırçiçe, selam olsun gece sözüm, gözlerinde ihanet olanın sözlerinde sadakat aranmaz. Ben T4A15'ten Nafiz Cancı. Ben T4-15'ten Berkay İtir, koğuşumda bulunan abi ve dostlarıma hitaben Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, Devran Yüksek, Velat Yüce, Koko Muharrem Aras, Sinan Yoldaş, Dadaş İbrahim Meral, Tayfun Yıldırım, Çağrı Arslan, Nafiz Camcı, Adem Demir, Yusuf Dağlı, Beynur Demir, Vedat Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş. Tüm bu dostlara selamlar. Ben T4A15'ten Berkay İtir. Koğuşumuzda bulunan dostlarıma hitaben: Sabri Oyur, Gürkan Mencükek, Mehmet Ali Dalbudak, Arifcan Akçoğlu, Çetin Temel, Fehim Arı, Berkan Bölük, Yasin Bukan, Köroğlu, Cavit Gürdal, Şakir Söylemez, Tolunay Şen Yaylar, Muhammed Furkan Erdoğan, Muhammed Kaan Demirkıran, Anıl Kütükçü, Selim Eskiciler, saydım bu derlere selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ahmet Kaya'dan Mapus'un içinde Üç Ağaç İncir şarkısı benden bu derlere armağan olsun. Ben T4A15'ten Berkay İtir.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornovalı Miço, yani Sidar Güneş. Aleykümselam Sidar kardeşim. Buradan senin eşliğinde büyük T2A15 koğuşun adaletini sağlayan Buca, Ada Tepeli, Bilal Ayık ve canım kanım abim Bornovalı Caner Güneş başta olmak üzere akabinde koğuşlarında bulunan değerli abi kardeşleri, başta Ekrem Artil, ardından Harun Algam, Uğur Artil, Berkkaya Hakan, Can Artil, Ferhat Şahin, Ümit Şahin, Botan Kartal, Fırat Tinas, Volkan Durna, Yıldırım Batırlı, Bilal Bozan, Samet Kan, Sergen Lafanlar ve Aykan Kalburcu'ya selam olsun. Yanlış yapan herkes pişman olacağı günü beklesin. Bu değerli abi kardeşlerime Gazapizm ve Charles Filov'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A15'ten Hakan Can Artil. Aleykümselam Hakan Can kardeşim. Buradan senin eşliğinde başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Buca, Ada Tepeli, Bilal Ayık ve Bornova'nın fiyakalı abisi Caner Güneş'e, akabinde dayım Ekrem Artil başta olmak üzere kuzenim Uğur Artil'e, Berkaya, Botan, Değirmenci, Hayati Özkan, Gökhan Almak, Kadir Keleş, Doğan Doğru, İsmail Ediş, Eren Arslan, Berk Odabaş, Volkan Arda Altınsay, Arda Özdirik, Hamdullah Öztürk ve Şahin Öztürk'e selam olsun. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, aslan gibi yaşayın. Bu derli abi kardeşlerime Adana Layhan'dan Döneceğim Bir Gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A15'ten Bilal Ayık. Aleykümselam Bilal kardeşim. Buradan senin eşliğinde aynı ve farklı kurumlarda bulunan, başta aynı koğuşta bulunduğum dayım Ekrem Artil, kuzenlerim Uğur Artil, Hakan Can Artil, eniştem Harun Algan, Adana F tipinde yatmakta olan dayılarım Enver Artil, Mehmet Ali Artil, Mehmet Mustafa Artil, canımdan çok sevdiğim abim Mehmet Seyit Ayık, Sercan Erdoğan, Manisa'da yatan Mert Görmez, Porsipi Velat abime, Davut Altınışık dayıma, Berk Korkut'a, Şehmuz Coşacak ve Bulut Yıldız'a selam olsun. Adaleti herkes bilir ama herkes adaleti sağlayamaz. Bu derlerime Şivan Perver'den Halepçe şarkısı armağan olsun. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, benimle koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yağcı, Tatü İsmet, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Atalay Tan Yıldız, Azat Delikanlı, Eren Köse, Murat Vatansever, Şeyto Ahmet, Feyyaz Pesket, Oktay Harman, Yusuf İstanbul, İbrahim Akbaş, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki madem bir yazı yazıldı kader diye, biz de imzamızı atarız yaşadık diye. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim Suat Konuk, Özkan Sole, kuzenlerim İbrahim Başar, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum canım ciğerim Arap Oktay, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özışık, Kadir Da, Osman Elçi, Sidar Deniz, Yiğit Bozbey, Seyitan Bozbey ve Cino Burhan kardeşlerime. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Mami Tutkun, İlkay Demir, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş Cancan, Mehmet Toprak yani Karınca, Yavuz Selim Baydar, Jilet Şükrü, Emirhan Tapan, hayatı kurallarıyla yaşarsan ezilirsin, kendi doğrularınla yaşarsan ezersin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A8 koğuşundan Torbalı'dan Eren Köse. Aleykümselam Eren kardeşim. Sarayımızın adaletini sağlayan soyadı gibi aslan olan canım kanım çok değerli abim Ferhat Arslan başta olmak üzere aynı akvaryumu paylaştığım dostlarım, kardeşlerim Orhan Yağcı, Tatü İsmet, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Sait Sayım, Atalay Tan Yıldız, Oktay Harman, Yusuf İstanbul, Beyaz Pesket, Azat Delikanlı, Şeyto Ahmet Atalay, İbrahim Akbaş, Enes Suracı, Bornovalı Hızlı Kadir'e, ayrıca Menemen'de yatmakta olan Polat Denerli kardeşime de bin selam olsun. Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki biz hiç kimsenin yolundan gitmeyiz, Allah'ın yolundan başka. Ben Duygu Köse. T4 A8 koğuşunu yatmakta olan canım eşim Eren Köse.

Seni çok özledim. Çok seviyorum. Hayatımın anlamı. Ben seni bir ömür koşulsuz beklerim. Sen yeter ki bir ihtimal, belki gelirim de yeter. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Karşıyakalı Berk Paksoy. Aleykümselam Berk kardeşim. Aynı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyakalı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Ok ve Foç Açık'ta bulunan Can kardeşim, Karşıyakalı Enis Baltacı dostum, Çam Dibili Müslüm, Reis Doğanay, Ahmetli Botan, sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi boş olsa da cebimiz trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz. İbrahim Tatlıses'ten İki Gözüm şarkısı. Albay Bülent dayıma selam olsun. Merhaba Murat abi, ben Aşkın Çimen. Merhaba Aşkın kardeşim. Şakran T4C5 koğuşuna bulunan Berk Paksoy, Onur Önder, Marco Hamza, Murat Müslüm, Doğanay Foça Açık'ta Laz Enis Baltacı kardeşlerime selam olsun. Hayat cesurları sever. C13 koğuşuna bulunan Cebrail Aslan ve Albay Bülent Aslan, Berk Paksoy ve Kadir Hüseyin Bozkurt'a selam olsun. Gece bir not, geçmişimiz karanlık olsa da geleceğimizi aydınlatmaya çalışanlardanız ve selam İbrahim Tatlıses'ten hasret kaldım. Murat abi, ben Karşıyakalı Berk Paksoy. Ayrı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyakalı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Ok ve Foça Açık'ta bulunan Can kardeşim, Karşıyakalı Enis Baltacı, dostum Çam Dibili Müslüm, Reis Doğanay, Ahmetli Botan, sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi boş olsa da cebimiz trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz. İbrahim Tatlıses'ten İki Gözüm, Albay Bülent dayıma armağan olsun.

Ben 4 nolu tipi cezaevi beyki koğuşundan Anıl Ural. Burada koğuşumuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim olmak üzere koğuşumuzda bulunan pehlivan abim İbrahim Dündar abim. Kalelim Mehmet Memati Barış Maltaş. Berkan İnal, Onur İnci, Serhat Maltaş, Koray Dadaş, Mertcan kardeşim ve Tamer Çelik abimin oğlu Atamer Çelik olmak üzere. Tüm mahkum ve özgür dostlarıma selam ederim. Ayrıca Hakan Donat dostları Ferdi Bingöl, Azat Başak, Şahçıyan Kurt'a selamı bakidir. Ayrıca İbrahim Dündar abimizin kadın kapalıda bulunan derdi eşi Bahar Dündar yengemize de hürmetle selam göndeririz. Gece sözümüz yaradan bize dost olmuş, kulları düşman olsa ne yazar? Ali Kınık'tan Kocaeli şarkısını armağan ediyorum. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleykümselam. Ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar. Başta can dostum Hakan Donat, Anıl Vural, Pehlivan Kaleli, Mehmet Azat Başak olmak üzere. Ayrıca can kardeşim Barış Maltaş ve kadın kapalıda bulunan can yoldaşım, hayat arkadaşım, değerli eşim Bahar Dündar'a selam ederim. Dervişten en kötü belalar hep beni bulsun, senden başkasını sevdiysem eğer şarkısını tüm dostlarıma ve kader mahkumlarına armağan ediyorum. Gece sözüm. Biz kollarımızda çok kelepçe gördük, kollarımızda çok kelepçe paslandı, yazımızı yazan kötü yazmış, lakin biz sabırlı adamlarız. Beklemesini de biliriz. İbrahim Dündar. Selamünaleyküm Murat abi, ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. Aleykümselam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Taşkın Eleftos, Armağan Eleftos, Keko Fırat, Rafet Kale, Murat Akdağ, Çapa Hakan, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, İbrahim Yılmaz, Okan Erbaş, Cihan Bal, Yavuz Bal, Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi, bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor. Murat abi ben C10'dan Doktor Zeki Kaya kardeşim, Furkan Çubukçu, Gaffo Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirdaş, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güney Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patir, Engin Avşar, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaylı, Mesut Tokay, Yıldızlı Muro, Taylan Ozan Denli, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın. Murat abi bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4C10 koğuşundan Remzi Şahin Yılmaz. Aleykümselam Remzi'm. Öncelikle aynı kurumda bulunduğum abim Serdar Ateş, kardeşim Umutcan Göktaş, T2A2'de bulunan iki gözüm Tolunay İren, Hüseyin Yılmaz, 1 nolda bulunan kardeşlerim.

Kadircan Görür, Muzaffer Tatlı ve 3 nolda olan dostum Hacı ve Sergen Acura selamların bakidir. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Biz dostlarımız bilsin ki dost için neler feda ettiğimizi, bir de düşmanlarımız iyi bilsin vazgeçmediğimizi. Bütün ismi geçen dostlarıma Hicyan'dan Hokkabazlar şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4C10 koğuşundan Keşanlı Cumhur. Aleykümselam Cumhur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Uğur Karakozu, Uğur Yüklük, Yaşar Arslan, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna atan dost ve kardeşlerime Hicyan ve Muti'den Bisküvi'yiz aynen şarkısı armağan olsun. Gece dostum Remzi'nin bir sözüyle veda etmek istiyorum Murat abi. Karanlığa bir yolda dostluk aydınlatır zor zamanda. Biz zamanımızı harcamayı bilemedik. Şimdi zaman bizi harcıyor. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4C10 koğuşundan Uğur Karakuzu. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Yaşar Arslan, Keşanlı Cumhur, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşpınarlı, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna yatan dost ve kardeşlerime Ahmet Kaya'dan Diyarbakır türküsünü armağan ediyorum. Gece can kardeşim Resul Remzi'nin şu sözlerini eklemek istiyorum. Bir gün döneceğim o beni var eden sokaklara. İyi yayınlar Murat abim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4C10 koğuşundan Uğur Yüklük. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Uğur Karakuzu, Keşanlı Cumhur, Yaşar Arslan, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna atan dost ve kardeşlerime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Ya özgür bir hayat yaşayacağız ya da bu hayatı hiç yaşanmamış sayacağız.

Tekrardan selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kafalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Hepinize, cümlenize tekrardan sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Huzur içerisine güzel bir akşam. Kazasız, belasız, güzel bir hafta sonunuz olsun inşallah. Kardeşlerimin kayıt mesajlarının hepsini paylaştık. Şimdi WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı paylaşacağım gecenin ilerleyen saatine kadar. Hemen sonrasında da Allah nasip ederse 39-69 mesajlarıyla bu haftanın son Murat'la Gönül'den Gönül'e programımızı kapatacağız. Allah nasip ederse. Zaman kaybetmeden hadi bakalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2018'den Barış Uzunoğlu. Aleykümselam Barış kardeşim. Abilerim Erdi, Bilgi, Süleyman, Güneş başta olmak üzere. Kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim olan Cem Acar, Ozan Daha, Mustafa Evcimen, İsmail Bilgiç, Ufuk Polat, Ömer Kaçmaz, Toros'u, Apo Yenici, Namıdar, Toros Kaplan'ı, Mehmet Ali Erbil, Mustafa Akkaya, Ali Rıza Gülseven, İsmet Karasaç. Bu ismini saydığım canlara bin selam olsun. Gece Erdi Bilgiç abimin bir sözünü bırakıyorum. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B18'den tahliye olan Ercan Küleş. Aleykümselam Ercan kardeşim. Koğuşumda bulunan canlarım Ozan Dağhan, Erdi Bilgi, Süleyman Güneş, Cem Acar, Toroslu Apo Yenici, Barış Uzunoğlu, İsmail Bilgiç, Mehmet Ali Erbil, İsmail Karasaç, Ali Rıza Gülseven, Ömer Kaçmaz, Özdemir Kocaman. Bu ismini saydığım canlara bin selam olsun. Ben T2B18 Koğuş'tan tahliye olan Ercan Küleş. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T114'ten Celal Eken, yani Celomen Küçük, İzmir'in büyük dedikodusu, kıymetli abim Engin Avşar'a ve Avşar ailesine selam ederim. Ben T114'ten Celomen. Ben T1A14'ten Celal Eken, yani Celomen, kıymetler Yılmazsak, Güneysak, Yarensak, Zeynepsak, bu derlere Ece Herdem'den Delal şarkısı Sak ailesine armağan olsun. Ben Celomen. Ben T114'ten Celal Eken, yani Celomen. T16'da bulunan Aslan'dayım. İshak Azar, akabinde Aslan dostum Uğur Bingöl, Emir Özdemir, Mahsun Aydemir, Fırat Coşkun, Uğur Savcı, Barış Alabay, Sidar Erol, Ali Şemen, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Menemen A18'de bulunan kardeşim Umut Aydın'a da bin selam ederim. Ben T114'ten Celomen. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan Şakran, 4 nolda yatmakta olan reisim Koca Çınar'ım Fırat Doğan, ellerinden öpüyorum. Can kardeşim namı der Ercan Doğan Şakran, kadın kapalıda yatmakta olan valide sultanım Nazlı Doğan, yani dünyanın en güzel annesi. Ellerinden öperim sizi, canımdan çok seviyorum kurban olduklarım. Elbet kavuşacağız biz bu ortamı denilen çarşının sarraf

Biz Doğanlar Sarsılmaz tüm Doğan ailesine selam olsun. Gazap bizim bir anne sohbeti armağan olsun. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan. Şarkıların üç nolda yatmakta olan Can, eşim Doğuş Kalyon. Sevdiğim, seni çok seviyorum. Elbet kavuşacağız, üzme kendini. Sen dik durdukça ben dik duruyorum. Sakın umudunu getirme. Bizim sevgimiz hiçbir şey engel olamaz. Dört duvar ayıramaz bizi sevdiğim. Kaderimiz bugünleri de yazdıysa sabrımız da gelecekleri kara gözlüm. Aynı voltada Arya Voka. Arya Voka yaşamadan bilinmiyor vedalar. Murat abi çalar mısın şarkıyı? İyi yayınlar Murat Bey, sağ olun Ayşen Hanım. Canım kızım, Beyzem aşkım, ahiretteki yerimi bilmem ama benim bu dünyadaki cennetim sensin anneciğim. Seni çok seviyorum güzel kızım, Allah'a emanet ol. Beyzem anneciğim, çikolatalı keksin, bu alemde teksin. Bu mesajı duyunca yüz ifadeni tahmin edebiliyorum. Çünkü yazarken ben de aynı tebessümle yazdım anneciğim. O yüzündeki gülüşüne kurban olurum ben. Ben bu gece sana yeraltı şarkısını armağan ediyorum ömrüm. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu A7'den kaleden Eren Kotanoğlu. Aleyküm selam Eren kardeşim. Abi senin aracılığıyla abi dostlara selam göndermek istiyorum. Başta dayım Eyüp Yıldırım, Mustafa Yıldırım. Eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yasin Gökalp, Mustafa Kun, Osman Karakalpak, Berkay Özel, Gürbüz Kıyatçı, Serdar Koyuncu, Vahap Aksoy, Bilal Yavuzer, Cihan Duman, Barış Orhan, Doğukan Arık, Özgür Yavuz, bu derlere selamlarım bakidir. Sizleri seven Köroğlu Eren. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat abi. Ben bir nolu A7'den Osman Karakalpak. Aleykümselam Osman kardeşim. Senin vesileniyle hatırı güzel insanlara selam gönderiyorum. Başta Mehmet Fatih Özışık, Kurtuluş Şakarlı, Eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yılmaz Güneysak, Emir Yıldırım, Çağrı İşi, İbrahim Taşan, Mert Eko, Kahraman, Berkay Özel, Diğer Bininci, İlhan İştah, Pardak Engin, Çiko Gürkan, Eren Kotanoğlu, Yasin Karataş. Bu derlere bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu'dan Eski İzmirli Özcan Yazar. Aleykümselam Özcan kardeşim. Başta iki gözüm Aslan abim Ozan Yazar, kardeşim Baran Yazar, Berkay Özel, Diğer Birinci Osman Karakalpak, Eren Kotanoğlu, Gürbüz Kıyatçı, başka kurumlarda bulunan Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Önder Korkmaz, Yücel Nuri Özden kardeşler, Yakup Işık, Murat abi senin aracılığıyla Kadın Kapalı'da bulunan derlime sesleniyorum. Beyzam ömrüm, yanında olabilmek için nelerimi vermezdim, seni çok seven Özcan Yazar. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Berkay Özel. Aleykümselam Berkay kardeşim. Senin aracılığınla abi dost kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta kandan olmasa da candan olan Eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Gürbüz Kıyatçı, Diğer Birinci Güney Yılmaz, Utku Yapıcı, Eren Kotanoğlu, Berat Güven, Umut Atsu, Osman Karakalpak, Yasin Karataş, Salih Bozda, İsa Aslan'a selam ederim. Ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan derdim Rümeysa Kınık ve Özcan Yazar abimin kıymetlisi Beyza Özkan'a sevgi ve selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C18 Koğuş'tan Kaleli Beşir Acar. Aleykümselam Beşir kardeşim. Aynı Koğuş'ta bulundum dostlarım. Mesut Çaylak, Asansör'den Ali Polat, Enes Köse, Uğur Ürüncü, Oktay Aktaş, Mehmet Küreken, Ertuğrullah Eren, Ali Ceren ve aynı kampüste bulunan kardeşlerim Kadir Tör, Doğan Duman, Arif Tarlak dostlarıma selam ederim. Çalan bütün şarkılar dostlarıma armağan ederim. Kaleli Beşir Acar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T1C18 Koğuş'tan Gültepe'li köylü Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Öncelikle C18 Koğuş'umda olan dost ve kardeşlerim Beşir Acar, Arap Oktay, Ahmet Canalan, Hasan Sodan, Mehmet Küreken, Enes Köse, Aktan, Şahin ve diğer Koğuş'ta olan dostlarım Burhan Ormancı, Ağrılı, İbrahim Bayram, Engin Kaya, Eray Deniz Oyman, Mustafa Çakır, Atamer Çelik, bu canlara selam olsun. Gültepe'li Mesut Çaylak. Murat abi hayırlı akşamlar. T1C18 Koğuş'una yatan canımın içi, çok sevdiğim iki gözüm Soner Demirci ve Koğuş'unda sofrasını paylaştı abilerin kardeşlerine de selam olsun. Ablam sakın bize aklın kalmasın. Biz burada çok iyiyiz, hiçbir sorunumuz yok. Beni arayabiliyorsan ara, arayamazsan da pazartesiyi beklerim. Allah'ıma emanet ol, ailen her daim arkanda, bunu sakın unutma. Sen iyisen biz de çok iyiyiz ablan. Selamünaleyküm Murat abi, belki Koğuş'una yatan sevdiğim Damla Avcı, seninle tanışmak kaderdi. Arkadaşın olmak ise bir seçimdi ama sana aşık olmak hiçbir zaman elimde değildi. Şarkı armağan etmek istiyorum Sinan Kartal'dan. Bu kadar gelme hayat üstüme. Aleykümselam Kenan kardeşim.
Murat abim ben Damla Avcı. Belki koğuşuna atıyorum. Birlikte attım. Dostlarım Zeynep, Uğrak, Çiçek, Özek, Meltem, Toprak, Berfin, Erkan, Sinem, Mete, Tuğçe, Kundak.

Emel Madak geceye bir söz bırakmak istiyorum. Zindanlar ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar hayallerimiz var. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T3'ten ben Şahin Bekten. Ayrı ayrı yattığım kurumlarda abi kardeşlerim Ferdi Bingöl, Yavuz Bal, Aytaç Titiz, Baran Ecellioğlu, Mert Işıklı, Can Polat, Darda Delen, Muhammed Taş, Çağdaş Epbektaşoğlu, Ferdi Bal'a selam edelim. Gece şöyle bitirmek istiyorum. Hiçbir şeyden asla vazgeçme. Çünkü vazgeçenler yalnızca kaybedenlerdir. Şahin Bekten. Ben T3'ten Şahin Bekten. Abim ve kardeşlerim Efe Uz, akabinde Mert Işıklı olmak üzere Ferdi Bal, Yavuz Bal, Ferdi Bingöl, Baran Ecellioğlu, Ahmet Uluklu, Pınar, Erdem Doğan, Burak Can, Baran Can, Polat Tarla, Belen, Ümit Tekçi olmak üzere gece bir söz. Dışarıdaki tanrıları diz çöktüremezsek cehennemi karıştırmaya gideriz. Şahin Bekten. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3'ten Baran Ecellioğlu. Aleykümselam Baran kardeşim. Başta kadar birliği yapmış olduğum abim Şahin Bekten olmak üzere akabinde Erdem Doğan, Ahmet Oluklu, Pınar, Burak Berkant, Baran, Boran kardeşler, Ümit Tekçe, Vedat, Baran, Gökhan, Yılmaz, T4'te bulunan Reşat Atçı'ya çok selam ederim ve şu sözle bitirmek isterim. Murat abi, kaybedeceğim oyunu oynamam ben. Masaya koyduklarım vazgeçtiklerimdir. Şakran T3C5 yani Brataler koğuşuna bulunan dostlarıma Harun Aydemir'den selamlar. Uzaklar bizi ayırsa da gönüllüler bir. Birlikte güldüğümüz, ekmeğimizi paylaştığımız eski koğuş arkadaşlarıma kucak dolusu sevgiler. Sizler de kendinize çok iyi bakın. Ben Mersin Tarsus. İkinoğlu T tipi cezaevindeyim. Şu an geçici koğuşumdayım. Pazartesi koğuşuma geçeceğim. Beni merak etmeyin. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Aksel Varol, öncelikle aslandayım. Erhantan yani ET ve kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Oben Yılmaz, Cengiz Işırcı, Hanife Özay'dan, Eren Kastalmış, Harun Aydemir, Eyüp Bozkurt, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, Yusuf Yakaç, Burak Polat, İbo Cansayar, Emircan Ceylan, DJ Mert Çulha'ya selam olsun. Gece aslandayım. Erhantan yani ET'nin sözüyle noktalamak istiyorum. Asil olan asil yaşar. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Aşkım akşam babaannenle çeşmeye gideceğiz. Mert'in nişanlısının evindeyiz, oturuyoruz. Dün dediğimi unutma. Samimiyete gerek yok aşkım. Sen anladın. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Birlikte geçirdiğimiz anılarla yaşıyoruz. Kavuşacağımız günü umutla bekliyorum. Sen benim en güzel doğam, en güzel özlemimsin. Geçen her gün sana olan sevgimin ve hasretimin ne kadar büyük olduğunu bana yeniden hatırlatıyor. Bil ki kalbim her zaman senin yanında ve seni beklediğim her an biz birbirimize biraz daha yaklaştırıyor. Kavuşacağımız günün hayaliyle yaşıyorum. Seni çok seviyorum. Murat abi selamünaleyküm. Ben T2A16'dan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun, canım eşim boncuk gözlüm, bir bakışın yeter dünyamı değiştirme, bir sözün yeter yüzümü güldürme, kalbim alıştı sadece seni sevme, ömrüm yeterse devam eder bekleme, sen gülünce bahar gelir içime, mutluluk dolar en sessiz geceme, ne şiir yeter seni anlatmama. Murat abi ben T2A16'dan Kadir Tosun, kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun, canım eşim boncuk gözlüm, gözlerin deyince duruyor zaman. Kalbim seninle buluyor liman. Bir gülüşün yeter bana inan. Sensiz geçen günler hep yalan. Seni çok seviyorum kadınım. Selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar. Ben T2C12 karşı yakalılar koğuşundan Bulut Över. Aleykümselam Bulut kardeşim. Can abilerim Çağlar Çakır, Barışcan Çakır, Yavuz Çelik, Namıder Cüce abim, Ercan Ekin, Fuat Can Ayırtır yani Fıçı İstanbullu, İsa Meriç, Nurullah Çelik, Mahmut Çiftçi, Eray Portakal, Muhittin Çalışkan yani Muti ve T2C12 koğuşundan bulan ismini yazamadım tüm dostlarıma ve kardeşim Seyfi Bal'a selam ederim. Şu sözümle geceyi sesleniyorum. Yaşamak inadına yaşamaktır Bulut Över. Murat abim ben T2C12 koğuşundan Bulut Över. Başka kurumlarda bulunan Eren Heper, Ertuğrul Ufuk Elmas, Bulutcan Yıldız, Baran Alakuştekin, Kuşçu Ferdi, Furkan Durak, Ayhan Döven ve baba dostlarım Serkan Aksakal, Azat Başak, Sadık Çetinkaya, Paslı Kemal, Eriş Engin Durmaz, Koç Açık'ta bulunan Hakan Yenişehir'e de selam ederim. Hepimizi Allah kurtarsın Bulut Över. Murat abi her şey için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet ol. Sağ ol kardeşim benim, sizler de.
Selamünaleyküm. Ben T1-14'ten Fırat Çelenk. Aleyküm selam Fırat kardeşim. Buradan koğuşumda bulunan derdi dostlarım, kıymetli arkadaşlarıma senin aracınla selam göndermek isterim. Başta Oğuz Toluk, Ogün Özdemir, Mert Eko, Kahraman, Celal,

Ken Baran Yıldız, bu değerli canlara selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda olan Dilek Karakaya da selam ederim. Benim için değerli ve kıymetlisin. Sevgilerimle Fırat Çelenk. Fırat abi, ben T1-14'ten Fırat Çelenk. Buradan kadın kapalıda bulunan, benim için değerli ve kıymetli olan Dilek Karakaya'ya sesleniyorum. Ben de senin gibi biriyle tanışmaktan çok mutluyum. İnşallah seninle güzel yarınlarımız olacak. Seni canı gönülden seven ve sevecek olan Fırat Çelenk, sevgilerimle. Murat abi, ben T1-14'ten Fırat Çelenk, T1-B8'deki kardeşim Veli Çelenk'e sesleniyorum. Dün seninle konuştuğumuz konuyu kafana takma. Sen hak etmeyen insanların senin hayatında yeri yok. Ben de sen bazı şeylerin farkına var diye sana bunları anlattım. O kadar da önemli bir evrak değil, canını sıkmaya değmez. Ben senin abin olarak her zaman yanındayım. Sen de hayatında doğru kararlar vermeye bak. Seni seven abin Fırat Çelenk. Ayrıca Kurtuluş Çakarlı'ya da selam ederim. Kendinize iyi bakın. Koca adam, yokluğun saniyeleri saat yapıyor. Varlığın ise zamanı durduruyor. Sol yanım, canım, kocam. Seni çok özledim. Mesafeler sevmeyi bilmeyenlerin bahanesidir. Ben seni uzaktayken de bir nefes kadar içimde taşıyorum. Çok özledim Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluşum, ömrüm, sevdiğim, gözlerin uzaklara dalıyorsa bugün bil ki orada benim sana olan özlemim var. Sen benim yanımdayken bile doyamadığımsın. Şimdi aramızdaki yollar ne kadar uzun olursa olsun kalbim hep senin ritminde atıyor sevgilim. Seni çok ama çok seviyorum Gökçe Çiçek Çakarlı. Murat abim, hayırlı akşamlar. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abim, nasılsın inşallah? İyisindir, kurban oldum. Dün akşam kuşlarla sana selam yolladım. Ömrüm, hasretim, Halis abim, kalbi yüreği güzel adam. Senin o görüşüne kurban olurum Halis abim. Ne olur bizim için kendine dikkat et. Çünkü sen iyi olursan biz de iyi oluruz. Allah büyük, her şey güzel olacak inşallah. Yeter ki Allah'tan umudunu kaybetmeyelim. Seni önce Allah, sonra da seni sana emanet ediyorum. İyi geceler, kurban oldum. Murat abim, Halis için Leylo şarkısını çalar mısın? Selam Murat abi, ben İsmail Gökçe. Aleyküm selam İsmail kardeşim. Şakram B11 koğuşuna yatmakta olan canım, her şeyim yağmur, boyunduruk. Mektubunu aldım. Yazdıkların beni çok mutlu etti. Dediğin gibi ben geçmişi unuttum. Önemli olan bir daha yapmamak, bir daha yapmayacağını umut ediyorum. Ben senin o küçük yüreğine kurban olurum aşkım benim. Ben seni sadece iyi günde sevmedim. Ben seni iyi günde de kötü günde de sevdim. Yolumuza bakacağız, mutlu olacağız. Gel de şu arabayı birlikte yıkayalım. Tek başıma zor oluyor. Seni çok seviyorum. Başıma gelen en tatlı belasın. Allah'a emanet ol eşim. Koğuştaki kız kardeşlerime selamlarımla. Kendinize iyi bakın. Ferhat Tunç'tan Bir Kanarda şarkısı eşime armağan olsun. Unutma aşkım, sevgi emek ister. Emek verip mutlu olacağız. Seni çok seviyorum. Şakran kadın kapalıda yatan Cansu Gülbahar. Cansu, iyisindir inşallah. Ben iyiyim. Bu hafta konuşamadık seninle. Pazartesi mutlaka ara seni. Çok özledim. Az kaldı dayan. Ben iyiyim. Çağla da bugün geldi. Salgın varmış. Dikkat et. Allah'a emanet ol. Seni çok seven bacın Sıla Gülbahar. Şakran kadın kapalıda yatan Sima Coşkun. Nasılsın bacım? İyisindir inşallah. Biz sizsiz biraz kötüyüz. Çıkın artık. Bir araya gelelim. Eskisi gibi seni çok özledim. Moralini hep yüksek tut. Dua et. Seni çok seven bacın Sıla Gülbahar. Murat abi, bence 14 koşulan Arap güzeli Selvi Özberk. Bu sözüm tüm sessiz dinleyicilere. Parayı herkes sever. Mühim olan ne için? Mühim olan ne için sevdiğindir. Harcamak için mi? Cimrilik için mi? İşte orası muamma. Herkes ederi kadar ama sizin ne gideriniz var ne ederiniz var. Derli canına can olan Yeliz Ören ve Damla Yesmez'den. Haksız mıyım kızlar? Murat abi, Gökhan Doğanay'dan Ederiniz Kadar şarkısını çalar mısın abi? Dostum gibi görünenlere gelsin. Murat abi, ben C14'ten Damla Yesmez'ler. Gece özel bir not bırakıyorum. Tek korkusu ter kokusu gibidir. Hatta kendimdeki kokuyu duymazsın ama başkalarındakini hemen alırsın. Canlarım Selvi Özbek ve onun derlisi Yeliz Ören, Diyarbakır'ın Neşe Gürbüz, Kasabalı Pelin, Dursun Zeynep, Çetinkaya, Naz kızı canlarım için adım adım geliyoruz. Armağan olsun Damla Yesmez'ler. Hera'dan selamlar. Bugün ev konusunda konuştuklarımız mantıklı olabilir. Yine bana karışık işler kilitledin. Bakalım Emre ile de görüşeyim. Halletmeye çalışalım. Evin kredisi nasıl ödenecek? Ne kadar az iletişim o kadar kafam daha rahat aslında. Neyse, Allah'a emanet olun.
Şakran Teş, B9'da yatmakta olan Necip Tak.

Ankara. En büyük ceza sensiz geçen günlerim. Kavuşacağımız güne kadar kalbimdesin aslan kocam, elbet bir gün iki gözüm. Şarkı icap eder mi? Beni sensiz koymak. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen John 4 koğuştan Yunus Batur. Aleykümselam Yunus kardeşim. Benimle aynı koğuşta bulunan kardeşlerim ve dostlarım. Okan Duran, Emircan Ece Soy, Bayram Uygunar, Emre Özdemir, Şenol Demircioğlu, Ramazan Kömürcü, Tuncay Kanat, Fatih Özyıldızlı, Kadir Çali, Menderesli Onur, İbrahimcan Karadon, Mert Koç, Mehmet Akar, Teoman Şehit, Batuhan Özer, Yaşar Çelik, Ahmetcan Yelbiz, Metin Eskici, İbrahim Beydanoğlu. Bu isimlere hitaben diyorum ki zalime merhamet, mazluma ihanetleri. Murat abi ben Menemen John 4 koşulan Yunus Batur. Başta Şakran, 4 nolda yatan babam Can Batur, 1 nolda yatan abim Hasan Batur, 1 nolda yatan abim Ceyhun Batur. Benimle aynı kurumda bulunan İbrahim Meydanoğlu, Tolga Baykuş, Yıldızlı Muro, Umut Bozkurt, Rafet Kale, Sinan'da, Barış Kurtuldu, Mehmet Altın, Serhat Demirez, Satocan Özek, İbrahim Koçak, ismini saymadım, tüm dostlarıma selam olsun. Murat abi ben Menemen John 4 koşulan Yunus Batur. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Ben sizin yalan ve dolanlarınıza baş edemiyorum ya. Bu bana dert oldu ama ben de size boyun eğip diz çökmedim ya. Bu da sizlere dert olsun. Murat abi sana da saygılar olsun. Benim için Ender Yılmaz'dan Yoluma Kurmuşlar Tuzak şarkısı armağan olsun. Sağ olasın Yunus kardeşim, sağ olasın. Teşekkür ederim kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam kardeşlerim. İyi yayınlar abi. Şakran, T1'de yatmakta olan oğlum Cezo Sedat Çalışkan radyo başına. Oğlum seni çok özledim. Nasılsın? İnşallah iyisindir. Kardeşinle merak etme, biz iyiyiz. Sen iyi ol, kendine iyi bak. Koğuş arkadaşlarına selam olsun. Allah'a emanet ol. Murat abi oğluma benden yıkamazlar seni. Ağları gelsin şarkısını armağan ediyorum. Sana da kolay gelsin abi. Sağ ol kardeşim. Şakran Kadın Kapalı, B1'de yatmakta olan canım arkadaşlarım radyo başına. Mesude Çopuroğlu, Ebru Özuyanık, Saliye Ecellioğlu, Aycan Kabel, Ece Taylan, Pekgüven, Semra Erol, Gülcan Yüksel, Buse Onay, Zeynep Sak. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Sizi seven Çavuş. Ben T3C7'den İbrahim Acar, kardeşliğini yaptığım aslan abim Ekrem Birlik Çınar, Birlik Canbaz Halil, İdem Ozan Deli, Ahmet Ören, Umut Mustafa Bor. Aynı kampüste yatan canım kanım Reis Yakup Kaya, aslan oğlum Oğuzhan Rüzgar. Tüm dostlarımıza selamlarım. Bakide Rahmet Kaya'dan geçmiyor günler. Benden Reis Yakup Kaya ve Kınalı abim Ekrem Birliğe armağan olsun. Ben İbrahim Acar. Ben T3C7'den İbrahim Acar, kardeşleri yaptığım aslan abim Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Canbaz Halil, İdem Ozan Deli, Ahmet Ören, Umut Mustafa Bor, aynı kampüste yatan canım kanım Reis Yakup Kaya, aslan oğlum Oğuzhan Rüzgar ve tüm dostlarımıza selamlarımız. Baki de Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler, benden Reis Yakup Kaya ve Kınalı abim Ekrem Birliğe gelsin. Ben İbrahim Acar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A5 koğuşundan Sait Deniz. Aleykümselam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Dostlarım başta Oğuzhan Oran, Namıder, Limon Tepeli, Ozi Gedizli, Mami Varlı, Resul Pervane olmak üzere Hüseyin Dağdelen ve İbrahim Barışan. Akabinde B1 koğuşuna bulunan Fırat Aydın, Mehmet Eriş, A14'te bulunan Azat Savaş'a selam olsun. Halit Birgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı armağan olsun. Biz bunu kayıt yapmıştık galiba, değil mi kardeşler? Evet, kayıt yapmışız bunu. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4'ten A17'den Fikret Dosyani Japon. Aleykümselam Fikret kardeşim. Aynı kurumda bulundum can yoldaşım Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Yenigün, Ayhan Mustafa Karabıyık, Uğurcan Akdeniz, Erez, Mehmet İnan, Aykut Özkan dostlarım, diğer Yurtekin, Berkan Bulut, Ferhat Ercan, bu canlara selam ederim. Müslüm Baba'dan Dost Kervanı bizim için çalarsan sevinirim. Geceniz güzel olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 A17'den Batuhan Çinli. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Soyadı gibi Dost, Fikret Dost, Dostlar Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Agit Özkan yani Akrep Agit, canlarım Agit Ürey, Onur Süst, Tarık Aktürk, Mehmet İnan, Mehmet Ali Altınbaş, Özgür Yıldırım, Uğurcan Akdeniz, Beycan Çelik, Emre Kahraman, Doğan Göçer, Hişan Muti'den Düşme şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 4 nolu A17 koğuşundan Agit Ürey. Başta canım ciğerim kardeşim Onur Süs, can abim Mehmet İnan, kardeşlerim Fikret Dost, Batuhan Çinli, Doğan Güçer, Yunus Tezcan, farklı kurumlarda bulunan değer verdiklerim. Çetin Ürey, Emin Süs, Kadir Üstünda, Ruhat Üstünda, Hayri Coşkun, Mesut Hacıoğlu, Cihat Aba, Mert Güçer, Ramazan Şahin'e saygıyla selam ederim. Kazanmak istiyorsan

kaybetmeyi göze alacaksın. Müslüm Baba'dan Yıllar Utansın şarkısı tüm abilerime, kardeşlerime ve kader mahkumlarına armağan olsun. Murat abi, T417 Fikret Dost. Başta can dostlarım Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Eres, Agit Özkan, Umut Türk. Kader birliği yaptım arkadaşlarım Mehmet İnan, Agit Ürey, Onursuz Tarık, Altürk, Recep Uslu, Doğan Göçer, Seydi Apo, Bilal Dere, Ozan Yıkık, Berkant Bulut, Diyar Yurt.

Ağrısın kıymetlim özlenesin oğlum Fuat. Ben T1B14'ten Fuat Afin'de aslan amcam koğuşumuzun asaletini sağlayan baba yarım aslan amcam Yalçın Öztan'a selam olsun. Aslan amcam elbet bir gün bu şarkı da benden sana armağan olsun. Ben T1B14'ten Fuat Afin'di. Amcam Yalçın Öztanık. Aslan dayım Sedat Elmas. Kardeşlerim Halis Uçar. Kadir Asaf Özdemir. Eski İzmirli Bulut Paşa. Sivaslı Osman Güneş. İsmini sayamadım tüm abi kardeşlerime selam olsun. Eyüphan'dan anam parçası benden tüm mahkumlara armağan olsun. Kardeşim selamun aleyküm. Ben Kemal Afinli Barış Zeynel Çolak radyo başına. Aleyküm selam Kemal abi. Can dostum Barış Zeynel Çolak. Tüm kader mahkumlarına da selam olsun. Allah kurtarsın. Ve canım oğlum Fuat Afinli. Allah'a emanet ol canlarım. Tüm şarkılar sizlere armağan olsun. Bir mesaj daha okuyayım. Sonrasında iki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Murat Bey. Selam aleyküm. Aleyküm selam. B17 olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu. Gücüm yetene kadar değil, nefesim kesilene kadar her ne olursa olsun Rabbim ömür verdikçe arkandayım. Hep de olacağım. Benim güneşim de sensin, rüzgarım da sensin, gecem de sensin, gündüzüm de, benim yüreğim de sensin, nefesim de ve her anım sana ait. Bunu hiçbir zaman unutma. Hiç düşünmeden her şeyi göze alıp yeniden giderim. Her şeyimsin. Kıymetli Eyüphan sen olmayınca armağan olsun Sevim Çubukçu. Bu mesajı da okuyalım. Şakran kadın kapalı. B11'de yatan Dilara Küreş annem. Biz iyiyiz. Merak etme. Batuhan seninle görüş yapacaktı. Yetişememiş. Sen beni düşünme. Ben iyiyim. Sen iyi ol. Seni çok seviyorum. Rabbim seninle olsun. Abicim Enver Yılmaz'dan icap eder mi şarkısı? Benim göz bebeğim için çalarsanız sevinirim. Allah'a emanet ol benim güzel kızım. Kadın kapalı yatan Sevim Savucu annem. Bizi merak etme. Biz iyiyiz. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. İki güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam.

İki nolu T6 koğuşuna yatmakta olan kader arkadaşlarım Sedat Göçmez selam olsun. Murtakeli çocuklarına Ümit Şahin, Çetin Çarıp'ı, Çetin Ayçiçek, Enver Giyitçe oğlu özgür günlerde kavuşmak dileğimle. İki nolu T6 koğuşuna yatan Sedat Göçmez anneciğim seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Aslan oğlum benim. Elbet seni oradan alacağız kara gözlüm. Allah'a emanet ol. Şakran T2'de yatan gönlüme huzur veren adam Ertuğrul Gürgür çok özledim seni canımın içi. Rabbim tez vakitte kavuştursun bizi. İnşallah seni çok seviyorum. Şakran T2'de yatan her şeyim Ertuğrul Gürgür aşkım evdeyiz çıkmadık çıkmayacağız. Merak etme öptüm sol yanından.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK14'ten Kadir Yılmaz. Aleykümselam Kadir kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar, Sercan Yıldız olmak üzere akabinde Sürmeneli Tahsin, Buğra Uğurlu, Gökhan Karasanoğlu, İbrahim İmrak, Resul Doğan, Hakan Çağlayan, Celal Çetin, Şükrü Büyük Talaş, Ferdi Zeylan, Ekrem Uzun, Ali İbru, Emir Yalçın, Kadir Yılmaz, Emirhan Yıldırım, bu değerlere selam olsun. Farklı kurumlarda bulunan en başta olmak üzere dayım Kenan Kaya, kuzenlerini Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Emirhan Kaya, Ulaş Başar, bu değerlere Beyt Hocan'dan her taş dünya fani armağan olsun. Erhan Teker selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben Tepecik'ten Aliço. Aleykümselam Aliço kardeşim. Şakran'da bulunan başta büyüğüm Şehmus Bulut, Candan Öte kardeşim, Bekircan Savran, dostlarım Mehmetcan Akbayırlı, Eren Heper, Mert Kahraman, Eko Kahraman, Muratcan Ergün, Murat Yeke, Çiko Gürkan, Gökhan Kubilay, Sergen Gürgür, Atakan Lüder, Ali Ejder, ismini yazamadığım tüm dostlara selam eder. Yüce Rabbimden tez zamanda özgürlük sofralarında buluşmayı dilerim. Gece bir söz bırakmak isterim. Biz inandığımız davaya koşarak gideriz. Koşarak gidemezsek yürüyerek gideriz. Yürüyerek gidemezsek sürünerek gideriz. Ama gideriz, sizi seven Ali Çoğ. A5 koğuşunda bulunan Şehriban Fidan'a Mehmet Fidan abinin ve Helin Altun'un çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Seni çok seviyoruz. Bardan Mardin'in Mardin Güzeli Yarim şarkısını çalar mısınız? Selamlar sizlere de. Şakran Teviş Taylan Ozan denli canım kocam Ozan'ım. Bugün de seni aynı sevgiyle bekliyorum. Mesafeler ne kadar uzun olursa olsun kalbim hep senin yanında. Güçlü ol, güzel günlere birlikte kavuşacağız. Çok az kaldı, seni çok seviyorum. Şakran T3 Taylan Ozan denli. Ben namı der Aliyen. Selamünaleyküm Aslan abim. Güzel günler bizi bekliyor. Umudumu asla kaybetme. Demir kapılar, duvarlar sadece bedeni tutsak eder. Unutma ki sevgimiz ve umudumuz dışarıdaki en özgür şey. Kral var o da Ozan denli. Ben Batuhan Çalıkuşu, yani Baran Sarsılmaz canım eşim Sezen Çalıkuşu. Yüreğimin buz tutmuş, denizleri sıcacık bir gülümsemene hasret. Alışkanlığım seni sevmek olmuş, özledim kokun bana boynunun borcudur. Bu kadar yakındayken dokunamıyorum ya, ellerim sana işte bu çok başka bir dokunur bana Sezen'im. Sen en büyük hasretimsin Batuhan Çalıkuşu. Ben Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu. Sezen'im sabah ezanının huzuruyla severim seni. Sen uzakta olduğumu zannedersin, ben seni başucumda hissederim. Senin göz çukurların, dudağının tam kenarındaki nefes kesen gülüşün ise evrenim. Murat abi Sezen'ime Merve Özbay'dan başımı omzuma koysan ne olur çalarsan sevinirim. Şakran Açık cezaevinden ben Karşıyakalı Nurullah Yılmaz, cezaevindeki dostlarım abilerim Erhan Teker, Burak Kinci, Serkan Fırtına, Cengiz Bölükbaşı, Dreş Mertcan Silim, Azat Sürer, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Mesut Mevlüt Özdemir, Bo Serhat Ekin, Can Diktepe, Serkan Demir, Oktay Düzenge ismini saydım sayamadım tüm abi dostlara selam olsun. Yan Mırın Yan Azadi Karşıyakalı Nurullah Yılmaz. Şakran Açık cezaevinden ben Karşıyakalı Nurullah Yılmaz, cezaevindeki dostlarım abilerim Erhan Teker, Burak Kinci, Serkan Fırtına, Cengiz Bölükbaşı, Dreş Mertcan Silim, Azat Sürer, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Mevlüt Özdemir, Go Serhat Ekin, Can Diktepe, Serkan Demir, Oktay Düzenge ismini saydım sayamadım tüm abi dostlarıma selam olsun. Yan Mırın Yan Azadi Karşıyakalı Nurullah Yılmaz. İyi yayınlar Murat abi. Ben B6 koğuşundan Gizem Akın Sağol kız kardeşim. Yanımda olan teyzem Salih hep Bektaşoğlu. Yengem Meda hep Bektaşoğlu. Bir nolda olan abim Mertcan Akın. Dayılarım Tahsin hep Bektaşoğlu.

Çağdaş hep Bektaşoğlu, Baki hep Bektaşoğlu, amcam Baki hep Bektaşoğlu. Yeğenlerim Mesut hep Bektaşoğlu, Bahtiyar Yalçınkaya, Soner Demirci, canlarım. Allah eksiklerinizi göstermesin. Burada olsak da varlığımız yeter. Dürüst insanların da kaderinde hep kanı bozuk insanlar denk gelir. Canınızı sıkmayın. Öpüyorum hepinizi. İyi yayınlar Murat abi. Ben Tahsin hep Bektaşoğlu. Sağ ol Tahsin kardeşim. Eşim Aleyna hep Bektaşoğlu. Aleyna'm güzelim. Sana bir hasret, bir kavuşma ve çokça sarılmalar biriktirdim. Koşanı değil sabredeni sarar Allah. Çünkü helal sevda sabırla sınanır kalbim. Allah'a emanet ol. Selam Murat abi, ben Ayşe, aleyküm selam kardeşim. John 1 koğuşuna bulunan derdim Selda Eren'e sesleniyorum. Ablam dışarıda işlerimi yoluna koyuyorum. Yoğun geçiyor. Annenle de konuştum. Bir dahaki ay görüş için gelmeyi düşünüyorum nasipse. Ne yaparsan yap, şartlar değişse bile ben yanında olduğum bir dakikayı bile unutmayacağım. Seni öpüyorum. Kendine çok iyi bak. Selamünaleyküm Murat abim. Aleyküm selam aziz kardeşim. Şakran kadın kapalı. B13 koğuşuna olan canım karım Melahat geldici güzel. Meloşum ne yapıyorsun? İyi misin? İncim. İncim ne yapıyor, iyi mi? İnşallah iyisinizdir. İso'nun da çok selam var. İvo'nun da çok selamları var. Kendinize iyi bakın. Gizem'e çok selam söyle. Allah'a emanet olun. Murat abim kolay gelsin. Murat abim, şakran kadın kapalı. B13 koşulu olan canım karım Melahat geldiği güzel. Herkes iyi çok şükür. Yarın çocukları havuza götüreceğim. Ama sen eksiksin, olsun. Sen geldin mi seni daha iyi yerlere götüreceğim. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B9 koğuştan Ceyhun Öcal. Öncelikle birlikte yol yürüdüm. Kıymetli kardeşim Mam Yılmaz başta olmak üzere Şeyto Sardal Aykurt benim için değerli kardeşlerim. Uğur Kocacık, Kaan Özberşan Polat, Balıkçı Özgün, Alican Zeybek, Sinyor Şahin Tekin, Fezican Karadeniz, Umut Aslan, Bergamalı Batu, farklı koğuşlarda bulunan A20'den Sait Faik Ölçen, C2 koğuşundan Onur Çelik, bir nolu A13 koğuşundan Kubilay Boz ve ismini sayamadım tüm dostlarıma selam eder, gece bir söz bırakmak isterim. Bir saniyesine bile hakim olamadığınız, hükmedemediğiniz bir hayat için fırıldak olmanın anlamı yok. Sizleri seven Ankaralı Ceyhun Öcal. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B9 koğuşundan Bergamalı Batu. Aleykümselam Batu kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan değerli abilerim Ankaralı Ceyhun Hocal, Mam Yılmaz başta olmak üzere değerli dostlarım Şeytan Serdal Aykurt, Balıkçı Özgün, Örnek Köylü Miri, Umut Arslan, Berşan Polat, Fevzican Karadeniz, Koray Özmen, farklı koğuşlarda bulunan B8'den İbrahim, Emre Güner, Furkan Yaşar, ayrıca kadın kapalıda olan B7'den Aslan kardeşim Dilara Kaftekin'e bin selam olsun, gece bir söz bırakmak isterim. Demir parmaklıklar sadece beni bedeni tutar. Ruhumuz hala özgür. Selam olsun dışarıdakinlere. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B9 koğuşundan Mami Yılmaz. Aleykümselam Mami kardeşim. Öncelikle beraber koğuşun adaletini sağladım. Değerli abim Ceyhun Hocal başta olmak üzere. Dostlarım Bergamalı, Batu, Şeytan, Serdal, Aykurt, Berşan, Polat, Fevzican, Karadeniz, Balıkçı, Özgün, Tugay, Zambak, Umut, Arslan, Eren, Aras, Emre, Yunus Çay ve beni dışarıda beklemekte olan candan öte abim Mehmet Bingöl'e bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Ben daha son sözümü söylemedim. Kurtlar sofrasında oturduysam eğer hakkımı kendim öderim. Murat oğlum gecen güzel olsun, sağ olasın anacığım. B9 koğuşuna bulunan Kadife Kade'den Kürt Hülya kızım, canımın içi. Bu hayattaki her şeyin en güzelini, en iyisini hak eden kızım. Hiçbir şey için o güzel canını sıkma. Derdi veren Allah dermanı da vermiştir. Bir an olsun çıkmıyorsun aklımdan, kurban oldum. Rabbim hakkında her şeyin hayırlısını versin kızım. Seni çok seviyoruz. T1'de yatan torunlarım Cesur, Bayhan ve Suat Atsu'ya da çok selam olsun. Allah'a emanetsiniz. Murat abi, B9 koğuştan Kadife Kale'den ablam Kürt Hülyam radyo başına. İyi şeyler inandığında, daha iyi şeyler sabrettiğinde ve en iyi şeyler ise hiç vazgeçmediğinde gelir. Annem sen de asla umudunu yitirme. En güzel günler bizi bekliyor. Daha yaşanacak çok güzel hayallerimiz var. Kurban oldum. Her şeyin en güzelini hak eden annem. Kalbim seninle. Her zaman aklımdasın. Seni çok seviyorum aslan annem. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş canım, iyiyiz biz. Konuştuğumuz gibi her an gibi bir sıkıntı, bir yaramazlık yok. Her şey yolunda ve devam. Her şey aklın rahat içinde, ferah olsun. Ayşe yanımda, sorun yok, seni seviyorum. Allah seninle olsun canım. Savaş Aktaş, oturdum saatlerce düşündüm bu yolun sonu nereye çıkar diye. Meğerse ben senin çıkmazına da razıymışım. Özledim seni, bunu sensiz gecelerim şahit, seni çok seviyorum. Tüm dünya şahit Savaş Aktaş. B6'da yatan canım karın Necda Kocak hasret çek. Necda Koçak
Hasreti çekmek zor. Gülmeyi özlemek değil, sevgiyi taşımak değil. Hasreti çekmek zor. Gülmeyi özlemek değil, ağlamaya çalışmak zor. Özleyince görmemek zor. Murat abim Aydın Bıçakçı radyo başına. Can yoldaşım Aydın Bıçakçı, belki şu an yolumuz zor ama benim yolum senin yolundur. Kavuşmak için ne kadar beklemem gerekiyorsa bekliyor olacağım. Ölüm olmadığı yerde umut her zaman vardır. Sabrın özgürlüğün olsun Aydın'ım. Allah'a emanet ol, seni canından çok seven Jarfin. Can eşim Aydın Bıçakçı, unutma ki en uzun gecelerin bile bir sabahı vardır. Sabret, güçlü kal. Ben hep aynı yerde, aynı sevgiyle seni bekliyorum. Sen her zamanki gibi dik dur. Ben zaten hep yanındayım. Seni çok seviyorum Aydın'ım. Kendine iyi bak. Ocağında benim de canım var. Ben B11 koğuştan Betül Duran. T1'de olan Can kardeşim İbrahim Can Erdoğan. Az insan çok huzur. Kalabalıkta isim aramadık. Darda omuz aradık. Yanımızda kalanlara eyvallah. Kalana yol açık olsun. B11 koşuna olan Betül Duran. Kan bağı herkeste olur ama omuz veren kardeş herkese nasip olmaz. Ne olursa olsun yalnız değilsin. Gün gelir bu günler de geride kalır. Murat Bingöl abim, ben A5 koşudan Çamdibili Buhsenur Çevik, Derli Canlar, Öznur Kalli, Şehriban Fidan, Sinem Özdamar, Belgin Durak, Nazlı Aydın, Meryem Demirdöven, Rukiye Savaş Gece bizden bir söz, er yerimiz sevdiklerimizin kalbi, sözgörlüğün canı cehenneme, Azat Karadeniz, Dilemin Çu şarkısı, başta Şehriban Fidan olmak üzere ismi geçen canlarıma armağan olsun. Ayrıca çalan tüm Kürtçe şarkılar Mardinli güzelimiz Şehriban Fidan ve Ahmet'in gülü Öznur Kalli'ye armağan olsun. Değerli abim, ben A5 koğuştan Çamdibi'den Buhsenur Çevik, Ahmet'in gülü Öznur Kalli, Mardin güzeli Şehriban Fidan, Nazlı Aydın, Belgin Durak, Meryem Demirdöven, Diyarbakırlı Şiko, Çimentepe'li Ayşegül, Çamdibi'nden tanıdığım bütün herkese selam olsun. Blok 3'ten Kayıp Kalp, başta Şehriban Fidan olmak üzere ismi geçen bu canlara armağan olsun. Bizim için çalarsan sevinirim abim. Sağ olasın kız kardeşim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, aleykümselam. Ben T1'e 13'ten Emir Özdemir, aynı kurumda bulundum. C4 koğuştaki canımdan kanımdan kan olan değerli abim Samet Özdemir, kardeşim İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, amca oğlum Cengo Özdemir, Engin Özdemir. Aynı ortamı paylaştım Kubilay Bozbey, Feriz Saçlı, Müslümcan Kuzguncuk, Fatih Boran, Kedi Yusuf, kardeşlerim Devran Tercan, Harun Ar, Yunus Epetören, Yılmaz Ertuğrul, İrfan Öz Yılmaz, bu değerli dostlar ve kardeşlerime canı gönülden selam eder. Özgür günlerde görüşmeyi temenni ederim. Sizleri seven Emir Özdemir. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Yamanlardan Ömer Ünal, canımdan kardeşim İshak Ünal ve Savaş Kaya, abi Mahmut Tunç, Kemal Bozkurt, Adem Çalt, Servet Amca, Cengiz Özen, Fikret Baltacı, Mert Domurcuk, Barış Turan, ismini saymadım, tüm dostlara selam olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle, Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı, cezasını şerefiyle infaz eden tüm arkadaşlara armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Yamanlardan Doğan Turan, canım kardeşlerim İshak Ünal, Fikret Baltacı, Cengiz Özen, Barış Turan, Serhat Arpa, Devran Özen, Rafet Şahin ve Hakan Uyar, abi Serdar Buz, Erman Yel, Derman Barin, Emre Demircan, ismini sayamadım, tüm dostlara selam olsun. Ya özgür bir hayat yaşayacağız ya da bu hayatı hiç yaşanmamış sayacağız. Özgür Kaplan'dan Azar Azar şarkısı, cezasını şerefiyle infaz eden tüm arkadaşlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B8'den Ege Ürkmez, aleykümselam Ege kardeşim. Buradan senin aracılığınla Fatih Gültekin, Doğan Topçu, Eren Kollik, Serter Çakın, Semih Şenyüz, Mustafa Aypak, Hakim Bal, Ahmet Yönetim ve farklı yerlerde bulunan abi kardeşlerim Baran, Berşe Atakan, Koçak, Devran, Tercan, İlhan, Deniz, Ege, Akkoyun'a, ismini zikredemedim tüm Çiğli Güzeltepe çocuklarına selam ederim. Gece benden bir söz, kumdan kaleniz var, denizin insafına kalmışsınız. Ben Güzeltepe'den Ege Ürkmez abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B8'den Sertaç Akın, aleykümselam Sertaç kardeşim. Buradan senin aracılığıyla abi kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Fatih Gültekin, Ege Ürkmez, Rüzgar Özdemir, Emircan Adıyek, Tamer Demir, bir nolda yatan abilerim İbrahim Halil Almaz, Metin Güney ve Muhammed Güler'e selam ederim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. O gece ben vardım diyen kimse yoktu. Saydım 5 kişiydik, 4 duvar ve 1 ben. Ben B11'den Betül Duran, Menemen'de olan Bayraklılı Maviş radyo başına. Mektubunu aldım. Pazartesi günü çıkışını yapacağım sana. İkinci faksı yollamıştım. Eline ulaşmıştır inşallah. Cevabını bekliyorum.
Kadın kapalı B11'de olan Betül Duran bana istediğin fotoğraflarını söylemeyi unutma. Ben

çıkartıp yollayacağım. Ben B11 koşudan talih olan Candan, B11'den Betül Duran. Bırak aşk o güzelin dedikodusu çok olur. Özeniyorlar ama çözemiyorlar. Ne haber estetik romanı. Seni çekemeyenlere yaz. T3'te yatan sevgili eşim Mert Yıldırım. Bugün bir yaşa daha girdim ve sensiz girdim. Evet, dışarıdaydım. Gamze ile vakit geçiriyorum. Çok da iyi geldi ama her zamanki gibi iki sözümden her biri zamanki gibi. Senden seni çok özledim. Bugün dilek hakkımı, hatta bütün dilek hakkımı her zaman huzurlu bir yuva olarak senin gelmen dileğiyle kullanıyorum. Seni her şeyden çok seviyorum. İyi ki benimsin. Allah'ıma emanet ol. Moralini bozma. Dua etmekten vazgeçme. Allah'ım çok büyük, seni çok özledim. Senin de beni çok özlediğini biliyorum. Allah'ıma emanet ol sevgilim. Güzel kızım, prensesim, aşkım, nurum, Aleyna hep Bektaşoğlu. Seni çok özlerim, çok seviyorum. Benim hazinem, cennet kokulum, biricim, az kaldı inşallah. Seni seven annen. Aslan damadım Tahsin hep Bektaşoğlu, az kaldı çıkacaksınız. Üzülmeyin, arkanızda aileniz var. Sizin canınız sağ olsun. Bu günler geçecek. Sizi seven, özleyen anneniz Sema. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çimentepe'li Mehmet Alp. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Kadın kapalı B6'da yatan canımdan, çok sevdiğim karıcım Fatma'm, her şeyim. Ne yapıyorsun? Çok özledim seni. Sesini arayabilirsen birinden arattır beni. Çok merak ediyorum seni. Bir de pazartesi erken ara beni. Sesini duymam lazım, kurban oldum. Seni çok seviyorum Escobar'bim, nefesim, kurban oldum. Bu derdime Sıla Şahin ayağı şarkısı armağan olsun canım karıma. Bu dünyadaki tek derdime canım. Selamünaleyküm, aleykümselam. B6 koşuna atmakta olan yeşil gözlü kadınım, iyi ki varsın annem, çok özledim seni yeşil gözlüm. Nasılsın annem? İnşallah iyisindir. Beni soracak olursan ben çok iyiyim. Evimdeyim, seni bekliyorum yeşil gözlüm. Özlem hasret sana annem. Kalbimin küçük parçası, canımın yarısı annem. Çok özledim seni aşk bahçem kadınım. Seni senden daha çok düşünen biri var, o da benim annem. T1C8'de bulunan Adem Kocapınar, sevdiğime çok selam olsun. Mektubun hala gelmedi canım. Haberin olsun, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi, ben Emir Kızılay. Aleykümselam Emir kardeşim. Başta dayım Şevket Bayrak, amcam Mehmet Emin Kızılay, kanım Süleyman Can Gültekin, yani Cani olmak üzere. Değerli canlar Batuhan Üçdemir, Ramazan Yaman, Bayraklı'dan Maviş Ali Tırpan, Raşit Atan, Rezan Bakır, Velat Çelik, Ali Kemal, Gürcan Fırat, İmrak Furkan, Satan. Bu değerli canlara selamlarım bakidir. Gece bir söz ben bırakmak istiyorum abi. Biz deplasmanına bile çıktığımız her maçı kazandık. İsteyen geçmişteki skorlara bakabilir. Hayırlı yayınlar Murat abim. Murat abim, ben Emir Kızılay. Benim için değerli canlar Yiğit Yılmaz, Cengiz Han, Öner Seyit, Ekinci, İlhan Karakaya, Muhammed Kaplan Soner, İl Kılıç, Ahmet Uygunar, Afo İlboğa, Tuncay Kanat, Muzaffer Güler, Polat Denerli, Ahmet Salçın, Rüzgar Özdemir. Bu derdi canlara selamlarım bakidir. Sana da hayırlı yayınlar abi. Sağ olasın kardeşim. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan sevdiğim Mert Çulha radyo başına. Mert'im sevgilim, bir gün daha sensiz geçiyor. Umarım kıyafetlerin tam olmuştur, içine silmiştir. Kızlar bana geldiler. Beraber kahvaltı yaptık, kahvemizi içiyoruz. Şimdi Allah'a şükür hepimiz iyiyiz. Bir aradayız sağ olsunlar, birbirimize destek oluyoruz. Ben evimizdeyim, aklın kalmasın bir tanem. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan sevdiğim Mert Çulha radyo başına. Mert'im ben işi bıraktım, bugün evimizdeyim, aklın kalacak biliyorum, merak etme hiç. Allah her şeyi hayırlısıyla yoluna koymuştur elbet. Büyük bir sınavdan geçiyoruz ama Rabbim en güzel şekilde bizi bir araya güçlü şekilde getirecek. Seni çok seviyorum, pazartesi aradığında detayları konuşuruz, seni seviyorum. Şakran T3B9 koğuşundan Koray Özman radyo başına. Aşkım nasılsın? Umarım iyisindir. Ben iyiyim. Bugün dersim yoktu. Geç uyandım. Yarın pazar olduğu için hüzünlüyüm biraz. Öğleden sonra sana gidip yengenle evi toparlayacağız. Sonra Özlem'le oynayacağız. Kalırım gecede belki. Zaman geçiyor. 40 gün olmuş. Seni çok özledim. Umarım tez vakitte yanımda olursun. Herkesin selamı var. Öpüyoruz çok. Şakran T3B9 koğuşundan Koray Özmen radyo başına.
kalabilirim dedi ya, dedim ya sen pazartesi erkenden ara, ben de sende olmuş olurum, denk geliriz belki, yolum sen olduktan sonra hiçbir yokuş beni yoramaz. Seninle başlayan her hikaye tüm zorlukları aşmaya değer. Sen benim tek zaafımsın, seni çok seviyorum. Güzel kalpli sevgilim benim. Allah'ıma

emanetsin. Sezen Aksu hasret. İyi akşamlar Murat Bey. Kızım Elif Bozkurt radyo başına. Elif'im özlemek mi sesin? Aklıma gelince nefesim kesiliyor. Hasretim öyle ağır ki anlatamıyorum. Gittikten sonra beni de senin de hasretine boğuldum, kurban oldum. Elif Bozkurt. Annem mektup fotoğraflar geldi mi? Bir haber göndersene bana. İnşallah doğum gününe kadar güzel şeyler olur. Emin ol Arzu'yu biliyorsun. Onun eşini nerede olduğunu da onlarla hep soruyorum. Yakında güzel şeyler bir tane. Bence 8'den Dilek Karakaya. Bu dört duvar arasında bana yarenlik yapan ekürüm, minek gitmen, bıdıklarım, çilem demir, Elif Bozkurt diyorum ki biz o kahve içtik, katrı da orada bıraktık. O yüzden kaybedeceğimiz hiçbir şey yokmuşçasına ve kazanacak çok şeyimiz varmışçasına yaşıyoruz. Ayrıca Rafet Kale kardeşime de selam olsun. Ben Yusuf İvak, canım karım Başak İvak. Sen benim bir tanemsin. Her zerresine aşık olduğum kadın. Yusuf'un seni çok seviyor. Kendine dikkat et. Rabbim seni korusun. Müslüm Gürses'ten çay karam sana gelsin bebem. Ben Yusuf İvak, kainat güzeli Başak İvak. Elbet bu günlerimiz bitecek güzelim. Hiçbir şey için kendini üzme. Çok az kaldı. Beni soracak olursan hala ziyaretin etkisindeyim. Seni çok iyi gördüm. Doya doya gözlerini görüp ellerini tutup ben senin bir sözüne bir bakışına canlar feda ederim. Benim için sevdiğin ve senin değerini bilen dost ve arkadaşlarına selam söyle. Pazartesi mutlaka annemi ara, bana haber bıraktır. Ben Tüş B17 Umut Karasoy. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Çamkuleli Ayhan Kılıç abim. Apo Duman, Polat Gezgeç, Recep Mermerkaya, Çağlar Ongun, Ferit Albay Sercan, Paçalılar Mustafa Kandemir, Vedat Cam, Uğur Efe, Mustafa Alpay, Sinan Aksoy, Halil Deniz, Ozan Ertop. Bu derlere selamlarımı bakidir gece bir söz. Yol kararınca elveda diyen haindir. Tek gerçek SK. Öncelikle selamünaleyküm Keke Murat. Ben THB13'ün adaletini sağlayan Çamkuleli Ayhan Kılıç. Sağ ol, aleyküm selam Ayhan'ım. Senin aracının abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Kuzenim Ferdi Bingöl, Murat Hakla, yeğenim Doğukan Erdoğan, Ahmet Karakaş, Fırat Badak, Burhan Ormancı, Orhan Ormancı, Arılı İbo, Ahmet Canalan, Candan Öte, Erdal Karataş, Erhan Karataş, Muhammed Altında. Bu canlara selamlarım bakidir. İsmini sayamadım. Çamkule Altında çocuklarına bin selam olsun. Gece bir söz. Allah bu bedene, bu canı verdiği yüre korkuyu düşürdüğü an bu canı alsın. İyi yayınlar abi canım. Biz Şakran Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan Muhammed Sayın ve Buse Işık sağ olun kardeşlerim. Gecenin en uç noktasına bir söz bırakmak istiyoruz. Sonra radyonun sesini açtık, baktık kaşışımız yok. Aşık oluyoruz, tadını çıkardık. İzmir'in sokakları bizi el ele görmeden güzelleşmeyecek. Sokaklar dansımızı bekliyor. Sevgilim kapat gözlerini. Abican, biz Şakran Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan Muhammed Sayın ve Buse Işık gecenin en uç noktasına bir söz bırakmak istiyoruz. Sonra radyonun sesini açtık, baktık kaçışımız yok. Aşık oluyoruz, tadını çıkardık. İzmir'in sokakları bizi el ele görmeden güzelleşmeyecek. Sokaklar dansımızı bekliyor. Sevgilim kapat gözlerini. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T312'den tahliye olan Veysel. Yes Mesliler, aleyküm selam Veysel kardeşim. Öncelikle başta büyüğüm değerli babam Çağdaş Yes Mesliler. Değerli amcam Ağdayı Taşkın Eleftos, Aslan abim Dünya Markası Rifox, Mert Fazlıoğlu, Umut Geçgel, Ekrem Birlik, Uğurcan Taşpınarlı, Mami Taşpınarlı'ya bin selam olsun. Murat abi, ben T312'den tahliye olan Veysel Yes Mesliler. Öncelikle aslan dostum Çınar, Deniz Kurt ve iki gözüm Arman Eleftos, canım ciğerim Çınar, Birlik Mami Özgün, Batuhan Gök'ten Zübeyir Oğuz, Yusuf Toka'ya bin selam ederim. Biz yaşıyla yaşantısı bir olmayan adamlarız. Bizim içimize attıklarımız sizin hafıza kartınızı doldurur. Veysel Yes Mesliler. Bir mesaj daha okuyayım. Ondan sonra iki güzel, hatta dört güzel şarkıyla sizleri de kendimizi de dinlendirelim. Ben T3Y7'den İbrahim Acar kardeşlerini yaptım. Aslan abim Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Cambaz Halil İdem, Ozan Deli, Ahmet Ören, Umut Mustafa Bor ve aynı kampüste yatan canım kanım Reis Yakup Kaya, Aslan oğlum Oğuzhan Rüzgar. Tüm dostlarımıza selamlarım bakidir. Rahmet Kaya'dan geçmiyor günler. Benden Reis Yakup Kaya ve Kınal abim Ekrem Birlik'e gelsin. Ben İbrahim Acar. Bakayım sırada ne varmış? Yok, iki güzel şarkı, iki güzel şarkıdan sonra kaldığımız yerden devam edelim.

Kaldığımız yerden devam. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş, Şakran 1 Nolu kurumunda bulunan T1 John 1 koğuşuna yatan aslan abim Murat Altundaş ve kader arkadaşlarına selam ediyorum. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş, Şakran 1 Nolu kurumunda bulunan T1 John 1 koğuşuna yatan aslan abim Murat Altundaş ve kader arkadaşlarına selam ederim. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır, Özcan Deniz'den Aslan Gibi şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben 3 nolu A8 koğuşuna yatmakta olan Atamer Çelik. Aleykümselam Atamer kardeşim. Buradan beraber kader birliği yaptığım canlarım Ercüment Yıldız Gencer, Atıcı Mert Yıldırım, Fehmi Kurtuluş, Mami Özgür, Batıkan Elmas, Ahmet Balcı, Hakan Aktaş, Abdullah Şahin, Arda Yalçınkaya, Yiğit Sungur, tüm dostlarımıza bin selam olsun. Geceye bir söz bırakmak isterim. Bugün yaşarsın, yarın ölebilirsin. Onur yaşamdan özgürdür. Bucalı Atamer Çelik. Selamünaleyküm Murat abi, ben 3 nolu A8 koğuşuna yatmakta olan Mami Özgür. Aleykümselam Mami kardeşim. Burada kader birliği yaptığım başta Atamer Çelik, Hakan Aktaş, Arda Adaş, Gencer Atıcı, Mert Yıldırım, Ercüment Yıldız, A12 koğuşundan dostum Veysel, Yes Mesliler, C15 koğuşuna olan canım ciğerim Mahmut Tunç, B15 koğuşundan Samet Sayan ve Ferhat Daş'a selam olsun. Murat abi, ben 3 nolu A8 koğuşuna yatmakta olan Atamer Çelik, diğer kurum ve koğuşlarda yatan dostlarım Görkem, Kalem Kuş Tolga'da, Furkan Kızıl'da, Daykolu, Engin Kaya, Volkan Çakmak, Ahmet Canalan, Batuhan Özgür ve Mert Gürkan'a bin selam olsun. Bucalı Atamer Çelik. Bu arada Uğur Tezcan kardeşim, Uğur selamını aldım kardeşim benim, sağ ol, ben de gözlerinden öpüyorum. Uğur Tezcan kardeşimin Resul Kartal kardeşimize selamları vardı, üstümüzde selamı kalmasın. Sonrasında Mehmet Koyuncu kardeşim, Emrah Sürget kardeşim, Mehmet kardeşim duyuyor mu duymaz mı bilmiyorum ama sana zahmet, duyan varsa Mehmet Koyuncu kardeşime rica etsem, Mehmet'im duyuyor mu beni bilmiyorum ama takip et sana zahmet programı, şarkı arasında beni ararsan sevinirim. Emrah kardeşim, Emrah Sürget, Mehmet kardeşim duymuyorsa bir söyler misin, size zahmet bir dahaki şarkı arasında bir arayıversin. Şimdiden teşekkürler kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran Teşri 17'de kader birliği yaptım. Dostlarım başta Abdullah, Talha, Karayel, İbrahim, Atmaca.

Salih Yılmış, Murat Kaya, T4 yatmakta Aslan kardeşim, Derdi Paşam, Muhammed Yalur ve Barış'tan Hacı Can'dan dayıma selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kurt kışı geçir ama 7 Ayaz'ı asla unutmaz Gökhan Doğanay'dan Karlı Dağlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Abdullah Talha Karayel. Aleykümselam Abdullah kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Tolga Yalur, kader birliği yaptığım dostlarım Salih Yılmış, İstanbullu Murat Kaya, Muhammed Yalur, meydancılar kralı Aykut Putiş, Menemen'de yatmakta olan değerli kıymetli Polat Güleş, Hişman Alabay, Erdinç Dinler ve Kenan Beyaztaş abilerime selam eder. Özgür günlerde görüşmek üzere. Geceye bir söz sen doğru ol, eğri belasını bulur Yener Çevik'ten elbet hesaplaşırız şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm çok değerli abi Murat Bingöl, T317'de yatmakta olan Salih Yılmış, aleyküm selam Salih kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım değerli canlar, başta Tolga Yalur olmak üzere Abdullah Talha Karayel, İstanbul'u Murat Kaya, Muhammed Yalur, Ömer Özen ve Berkan Zengin dostum, Ali Sarı Şakran, bir nolda olan değerli dayım Taşkın Eleftoz'a selam olsun. İki nolda olan Mert Yılmış ve Seymen Yılmış, Allah var gam yok Azar Baba'dan gurbet mahpushanesi armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T212 Karşıyakalılar koğuşundan Muhittin Çalışkan, yani Muti, aleykümselam Muhittin kardeşim. Değerli dostlarım Çağlar Çakır, Car Barış Çakır, Mehmet Çallı, Gökhan Soğukuyu, Yavuz Çelik, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayırtır yani Fıçı, İsmail Demirkoç, yeğenim Gökhan Karaslan çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Son olarak değerli dostum Şeyto'ya da armağan olsun. Sizleri seven Muti ve Çakır var olun. Var olanı yaşadık, varsa ötesi onu da yaşarız. Saygılar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T212 Karşıyakalılar koğuşundan Çağlar Çakır, aleykümselam Çağlar kardeşim. Değerli dostlarım Can Barış Çakır, Muhittin Çalışkan yani Muti, Mehmet Çallı namı der, Mege, Gökhan Soğukuyu, Yavuz Çelik yani Cüce, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayıktır yani Fıçı, İsmail Demirkoç, Gökhan Karaslan, Şeytan Serdal, son olarak Kadın Kapalı'da bulunan derdimiz Pınar Cuhalı yani Sarı. Çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun, her şey geçmişte kalıyor ama hiçbir şey geçmiyor Çakır ve Muti'den. Selamünaleyküm Murat abi, gecen güzel olsun. Ben T116'dan Osman Temel, aleykümselam Osman kardeşim hepimizin. Aynı ortamı paylaştım aslan kardeşlerim Sergen Temel ve Şehmus Bayraktar başta olmak üzere. Kıymetli abim Gün Doğan Doğan dostlarım Enes Efe, Batuhan Çalı Kuşu, Hızlı kardeşlerim Poyraz Sayacı, Samet Akşit, Azat Çakmak, Yiğit Bozbey, Baran Aykurt, A13'te yatan Kubilay Bozbey, Emir Özdemir, Eski Çamlıklı Fatih Boran, Samet Özdemir ismini yazdığım derlere bin selam eder. Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır şarkısı armağan olsun Osman Temel. Murat abi ben T116'dan Osman Temel derli abim İbrahim Erişen, Ferhat Turgay, Çektar Bakır, Muhammed Aydın Tweet'i, Can dostum Harun Tarduş, Ahmet Can Alan, yakışıklı dayımız Taşkın Eleftos, Muhammed Sayın derlere bin selam ederim. Ahmet Kaya Doruklara sevdalandım şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T116'dan Enes Efe, aleykümselam Enes kardeşim. Kader birliği yapmış olduğum aslan dostlarım Sergen Temel, Şehmus Bayraktar başta olmak üzere kıymetli abimiz Gün Doğan Doğan dostum Osman Temel, Azat Çakmak, Batuhan Çalıkuşu. Ayrıca A10'da yatmakta olan Can abim Levent Çalhan, Kadir Has Ateş dostlarım Ahmet Can Özdemir, Ozan Bilirsin, Ozan Yılmaz, Onur Özdemir'e selam olsun. Ayrıca dostum Sergen Temel'e Ozan Hamit'ten Roşu Avaş'a aksa armağan ediyorum ben Enes Efe. T2C5 Özcan Avşar, öz abilerim reisimiz Engin Avşar, Ali Arap Aslan, Süleyman Bulut Avşar, kıymetler Doğan Kurt, Kadir Tör, İbo Taşan, Mahmut Tütüncü, Celal Eken, Celomen, Tamer Demirdaş, Haktan İlaslan, Seçkin Der, Serkan Yavuz, Emirhan Temel, Mert Toprak, Emrah Kocaman, Kadın Kapalı'da yengem Deniz Yeşilda selam olsun. Küçük şehrin büyük dedikodusu Engin Avşar. T2C5 Emirhan Temel, reisimiz Engin Avşar, Özcan Engin Avşar, Özcan Ali Arap Aslan Avşar, Vahap Aksoy, Süleyman Avşar, Resul Doğan Avşar, Gaffu Ahmet, Remzi Tekdemir, Kobilay Çağlar, Haciko Nurullah Tar, reisin kıymetlileri Emrah Kocaman Aydın'ın abisi Ereş Erhan, Turgut Ömür Hekimoğlu, Serkan Yavuz'a selam olsun. Engin Avşar abim der ki bizimle derdi olanın ömrü biter, derdi bitmez elbet bir gün. Ben Azat Avşar, canım babam Engin Avşar, değerli büyüklerim Gaffu Ahmet Bağcı, Vahap Aksoy, Gökhan Sara, ailemizin gururu Doğan Kurt, Fatih Özışık, Muhammed Yılmaz, Celomen, Zeki, Kamuran Kaya, Serkan Yavuz, Özgür Ökten, Mert Eko, Kahraman Erhan, Turgut'a selam olsun. Aslan babam Engin Avşar, senin gölgen yeter reis, ellerinden öperim.
Selamünaleyküm Murat abi, ben Torbalı'dan Ethem Akbulut. Aleykümselam Ethem kardeşim. Şakran 1 nolu John 1 koşuna bulan Murat Altuntaş ve kader arkadaşlar Ahmet Kaya. Arka mahalle armağan olsun. Özgürlük kıymetten zor anlaşılan hazinedir ama insan umut ettiği sürece mahkum değildir. Murat abi ben Torbalı'dan Ethem Akbulut. Şakran 1 nolu John 1 koşuna bulan Murat Altuntaş ve kader arkadaşlar Ahmet Kaya'dan. Arka mahalle şarkısı armağan olsun. Özgürlük kıymeti en zor anlaşılan hazinedir ama insan umut ettiği sürece mahkum değildir. Ben Menemen C4 koşundan Cüneyt Çetin. Başta abilerim Azat Başak, Hüseyin Başak, Tayfun ve Tamer Demirdaş. Deniz Kahya, Azat Özışık olmak üzere dostlarım Hikmet Şahin, Agit Fırat Çergel, Özcan Boral, İsmail Bolu, Melih Kampala, Ömer Koçu, Adem Beklen, Deniz Altın, Eşref Duman, Cihat Aksakallı, Ramazan Obus, Hasan Yüksek, Ceyhun Tunç, Azat Atalay ve Ahmet Buzkan'a. Ben Menemen C4 koğuşundan Cüneyt Çetin, Latif Can ve Ercan Doğan, Azat Erol, Muhammed Can Çelik, Birtan Esen, Hazar Soydan, Kadir Honca ve Çetin Honca ismini sayıp sayamadım. Tüm dostlara selam olsun. Cüneyt Çetin der ki dostun darbesi düşmanın kurşunundan daha ağırdır. Seyfi Doğanay'dan kimse sizler ülkesi benden sizlere gelsin. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TK58 koğuşundan Emircan Adiyek Murat abi, senin aracılığın ile abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta olmak üzere Rüzgar Özdemir, Namıdar, Big Boss, Fatih Gültekin, Sertaş Akın, Mustafa Aypak, Eren Kollik, Doğan Topçu, bir nolda yatmakta olan abim Halil, Karagöz, Sergen, Ava, Sayın Baydam, Fırat Korkmaz, 3 nolda yatmakta olan can dostum Efe Us ve Cihan Evirgen. Son olarak 4 nolda yatmakta olan canım kanım Yiğit Esen'e selam olsun. Ben TK58 koğuşundan Rüzgar Özdemir, aynı koğuşta ve farklı kurumlarda yatan dost abi kardeşlere hitaben başta olmak üzere Emircan Adiyek, Fatih Gültekin, Sertaç Akın, Eren Kollik, TK57 yatmakta olan değerli abim Mahmut Aygün, B12'de yatan Emre Akgül, 3 nolda yatmakta olan abim Ogir Oktay, Yusuf Söylemez, Menemen Kapalı'da yatan Emir Kızılay ve Ali Kemal Gürcan dayıma selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Rüzgar Özdemir yani Big Boss. Selamünaleyküm Halo Murat, ben T4B15'ten Gürkan Tilki, aleykümselam Gürkan kardeşim. Buradan aynı kampüste bulundum, başta benim değerli kadim dostum Diyar Gündüz olmak üzere ve Kadir Tosun, Gökhan Karaduman, Baran, Berşe Eren, Dinçer Esat, Akdeniz, Dilaver Sağ, Baran Güven, Devran Tercan, Atakan Koçak, Doğukan Bayır, Sait Bağ, Bedirhan Kilat, Umut Kaygısız ve bu değerli abilerim Hakan Uyar, Emre Demircan'a da selam olsun. Gece bir sözümüz, hayatımızdan bir şey çalanlar için değil, hayatımıza anlam katanlar için döneceğiz sizleri seven DGGT. Selamünaleyküm Halo Murat, ben T4B15'ten Alişan Taş, aleykümselam Alişan kardeşim. Başta aynı kampüste bulundum. Dostlarım Kadir Tosun, Furkan Günal, Devran Tercan, Taha Yasin Yılmaz, Olcay Gördesi, Baran Güven, Murat Sevuk ve farklı cezaevinde bulunan can dostum Berk Irmak, selam ve sevgim Baki'dir. Aynı koğuşta bulundum. Batu Şimşek, Gürkan Tilki, Tugay Cingöz, Ferhat Ercan, Uğur Aslan, Batu Bingöl. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Ne esaret kalıcıdır ne cesaret. Bugün değil ama elbet bir gün Ahmet Kaya'dan Metris Önü şarkısı armağan olsun. Bu arada T4A11'deki kardeşlerim, yeni mesajlarınız arkadaş ekran göndermişti. Derya demiş ki yazarak gönderin ama kardeşimiz yazarak daha hala göndermemiş. Hani demiyorsunuz Murat kardeşimiz niye 2 gündür 3 gündür okumuyor? Çünkü ben Derya kardeşimle yazışmaları görüyorum. T4A11'den Emre Dursun ve Şenol Başkut kardeşlerim, bilginiz olsun, mesajlarınızla kim ilgileniyor ise o kardeşimize size zahmet söyleyin. Mesajları bize göndersin ki okuyalım. Sizin de aklınıza yanlış bir şey gelmesin. Neden mesajlarımız okunmuyor dememeniz için buradan ancak size ulaşabiliyorum. Birkaç gündür o kardeşimiz mesajlarınızı göndermiyor. Haberiniz olsun Şenol Başkut ve Emre Dursun kardeşlerim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben bir nolda yatmakta olan Çam Devili Ahmet Durmaz. Koğuşumda bulunan dostlarım başta Ferhat Bayram, Lalilerden Selçuk Ok ve diğer kardeşlerim Toroslu Oktay, Özdemir, Sedat Çelik, Fırat Bardakçı, Çağatay Çeşme yani Cet, Baran Küleş, Mehmet Seher, Balçovalı, Ertay Başar, Azat Çelik, Eftar, Tütüncü, Eşref Paşalı, Erkan Toprak, Mehmet Uygunar'a selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da, yaşananlar güzeldi, mazide kalsa da, biz sevdiklerimizi unutmayız, onlar bizi unutsa da, tüm Çamdivi çocuklarına bin selam olsun. Ben bir nolu da yatmakta olan Çamdivili Ahmet Durmaz.
Dört nolda bulunan kardeşlerime senin aracınla selam yollamak istiyorum. Başta can dostum Suç Ortağım Ali Akarsu Aslan kardeşim. Recep Tepekule yani Bornovalı Montana. Mehmet Çakiç, Ali Şimşek, Mert Pekderin, Ömer Reis ve aynı kurumda bulundum. Aslan Bratem, Alpcan, Alfa'ya bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Korkutmaz bizi yaşlı maltalar. Bu yaşlı maltalardan çok Çamdibi çocuklarının yaşantısı var. Şerefiyle atan tüm Çamdibi çocuklarına bin selam olsun. Selamun aleyküm Murat kardeşim. Aleyküm selam. Ben T2A4 Koç'tan Foçalı Serhat buradan. Can kardeşlerim Fatih Etingu, Mertcan, Karayüz, Bülent Can. Bülent Dernek, Ali Baran, Koçlan, Cihat Sert. Özdemir kardeşler Yiğitcan, Demirtaş, Foç açıkta yatan küçüğüm. Olmasına rağmen adaletini örnek aldım. Can kardeşlerim Sezer, Erol, Suat, Yıldız ve tüm şerefiyle yatan kader mahkumlarına selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben T2A4 Koğuş'tan Foçalı Serhat burada can kardeşlerim Fatih Etingu, Mertcan Karayüz, Bülent Dernek, Ali Baran Koç'tan Cihat Sert, Özdemir kardeşler Yiğitcan Demirtaş Foça açıkta yatan küçüğüm olmasına rağmen adaletini örnek aldım can kardeşlerim Sezer, Erol, Suat, Yıldız tüm şerefiyle yatan kader mahkumlarına selam olsun özgür günlerde görüşmek dileğimle. Biz John 4 Koç'tan Ankaralı Hatice Buse Yılmaz Dersimli Hülya Bayraklı Tepecikli Güler Demirkıran Hatice Buse Yılmaz'ın derdesi T4'te bulunan. Cengiz Özdemir radyo başına. Seni kalbinden öpmekle kurşuna dizmek arasına gidip geliyorum bilgine. Dostlarım Gamze Çakar, Kübra Tepe, Nehir Otoker, Arife Gülcegün, Damla Üstütüncü, Esen Çalışkan, Rabia Taşkesen, Karabela, Ezel Özel, Nazan, Demirhan, Gamze, Acar, Sıla, Söğüt, Murat abi bizim için Uygar Doğanay'dan gözleri gözlerime ateş ediyor şarkısını çalar mısın? Seviliyorsun Can Murat abim, kardeşim Doğukan Taşere'de selam olsun, sağ olun kardeşlerim. Can abi Murat Bingöz selamünaleyküm öncelikle biz John 4'ten Dersimli Hülya Bayraklı ve Ankaralı Hatice Buse Yılmaz aleykümselam kız kardeşlerim. Dostlarımız Güler Demirkıran Kübra Tepe Gamze Çakar Sıla Söğüt Rabia Taşkesen koğuşumuzun belası Ezel Özel ve Ankaralı Hatice Buse Yılmaz'ın derdisi eniştem Cengiz Özdemir selamını aldık sana da selam olsun Dersimli Hülya Bayraklı olarak geceye bir söz bırakmak istiyorum. Acı mutluluk vermeye başladıysa hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Murat abi çalan tüm Azer Bülbül şarkıları o vefasıza gitsin. O kendini biliyor Esmer sevgilerimle Dersimli. Ben Gediz Yukarı Mahalleden Rabia Taşkesen 2010'da Kambam Özgür Çakar ve Gamze Çakar'ın aslan kuzeni Fırat Zorba dostlarım Gamze Çakar Hatice Buse Yılmaz Tepecikli Güler Demirkıran Dersimli Hülya Bayraklı Esen Çalışkan Nurcan Demirkıran Kübra Tepe Arife Gülcegün Gamze Acar Nurten Kaynak gece bir söz bırakmak istiyorum. İzmir sen mi tepeden deli dolu bir şehirsin yoksa biz mi ölümümüze susamışız sen söyle Murat abi. Sefo'dan İmparator şarkısını çalarsan sevinirim seviliyorsun abi sağ olun kardeşlerim. İzmirli aranıza girmeyeyim kız kardeşim. Selamun aleyküm Murat abi ben Bilgin Özgören aleyküm selam kardeşim. John 4'te bulunan benim güzel kızım Gamze Çakar seni çok özledim annem. Sen benim her şeyimsin yaşama sebebimsin iyi ki Rabbim seni bana vermiş. Beni düşünme ben iyiyim sen kendine iyi bak orada. Benim Esmer bombam kızlara da selam olsun onları çok seviyorum bilsinler. Minnak kadınım seni ölümüne seven annen gülüşlerine bakışlarına kurban oldum Gamze Çakar. Selamünaleyküm Murat abi ben Şakran T2B18'den Erdi Bilgiç aleykümselam Erdi kardeşim. Başta aslan dayılarım İsmail Altun'da, Şehmus Altun'da, Hasan Altun'da olmak üzere. Abim Şahçıyan Kurt dostlarım Serok Önen, Ekrem Birlik, İvo Erişen, Çektar Bakır kardeşlerim Ali Enes Agirvan, Ahmet Kortak, Ferhat Turgay aslan kardeşim Ozan Dahan Mami Birlik bu canlara bin selam olsun Ali Kınık'tan. Geldim işte dostum şarkısı armağan olsun gece bir söz bırakıyorum. Biz sevdiklerimizden şüphe etmiyoruz. Bizim yanımızdakiler devrilmez. Hayırlı gecelerin olsun Murat Bingöl abim ellerinden öperim. Estağfurullah Erdim. Estağfurullah kardeşim benim sağ olasın. Sağ ol Erdi kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi ben Şakran T218 Koğuş'tan Ömer Kaçmaz. Aleyküm selam Ömer. Koğuş'umuzun adaletini sağlayan can abilerim. Kıymetli büyüklerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş. Başta olmak üzere. Kıymetli dostlarım İsmail Bilgiç, Cem Acar, Oğuzhan Dahan, İsmet, Karasaç, Toroslu, Apo, Yenici, Barış, Uzunoğlu, Ufuk Polat, farklı ve aynı kurumlarda yatmakta olan abim Azat Kaçmaz, Baran Kaçmaz, Berdan Eriş ismini yazamadım. Tüm arkadaşlarıma bin selam olsun. Gece kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Biz sevdiklerimizden şüphe etmiyoruz. Bizim
Yanımızdakiler devrilmez. Hayırlı akşamlar Murat abi. Sağ olun kardeşlerim. Erdim, selamını aldım Ferdi'den, yazmış notu. Aleyküm selam. Allah razı olsun Erdim. Sağ ol kardeşim benim.

Ferdi dinliyorsan sana da selamlar kardeşim benim. Biz T26 Koşlan Doğanay Devrim, abilerim Umut Devrim, Onur Devrim olmak üzere kardeşim Azer Devrim, Cihan Ateş, Zehro Çağdaş Ateş, Doğan Caner Gülle Devrim, Atalay Sinan, Azat Atalay, Kadir Namal, Uğur Namal, Tolga Acar, Özgür Dikenova, Yıldızlı Muro, Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Kemal Devrim, Fırat Arslan,

Diyarbakırlı Doğanay Devrim ve Bursa'dan Muşlu Fırat Subaşı. Başta abim Umut Devrim, Onur Devrim, kardeşim Azer Devrim olmak üzere Can Ateş, Zehro Çağdaş, Ateş Fırat, Arslan Kemal Devrim, Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Tuncay Minkara Devrim, Atalay Kadir Namal, Tolga Acar, Baran Nadir, İbrahim Taşan'a selam olsun. Ben Doğanay Devrim. Biz TK6 Koç'tan Diyarbakırlı Doğanay Devrim ve Bursa'dan Muşlu Fırat Subaşı. Başta Doğan Caner Güllü olmak üzere Muhittin Orak, Fırat Eskin, Sökeli Kekodayım, Kuşadası'ndan Murti abim Devrim Atalay, Doğukan Kara, Dostum Türker Türk, Ufuk Çakar, Oğuzhan Doğan, Adil Erbaslı, Muhammed Yüzbaşı, Ömer Teber İstanbullu, Mehmet Nuriyel, Şükrü Köken, Burçan Yatbaz, Mustafa Demir, Yakup Yıldırım, Şahin Engin'e selam olsun. Ben Doğanay Devrim. Selam Murat abim, ben C8'den Kürt kızı Arzu, aleyküm selam kız kardeşim. Ben hemen C10'da annesinin en yakışıklı oğlu olan Doktor Zeki Kaya. Gözler hasta yalan söylemez, gözlerimle sana her baktığımda yeniden aşık oluyorum. Sen hangi derdin dermanısın söyle, o derde ben de düşeyim. Cehennem şahidim olsun ki cennet kadar aşığım gözlerine, sevdim. Murat abi eşime Uygar Doğanay'dan derdime derman armağan olsun. Murat abi ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, değerli eşim Doktor Zeki Kaya, iyi geceler ve günaydın diyemesem de uyuduğumda en son düşündüğüm, uyandığımda ise ilk aklıma gelen sensin. Bunu gece de biliyor, sabah da biliyor, Allah da biliyor, özlemek mi? Nefesinden bile öpesim var, yüreğime yakışanım, sevdiğime benden Serkan Nişancı'dan seni seviyorum, armağan olsun. Murat abi ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, bu sözlerim Doktor Zeki Kaya, sevgilim. Bugün mutlu uyanmamın verdiği huzurla seni sevmeye kaldığım yerden devam ettim. Seni düşünmek gülümsetiyor beni, sevindiriyor. Adının geçtiği her cümle dün de seni canım gibi sevdim, bugün de seni canım gibi seviyorum. Eğer Rabbim izin verirse yarın seni yine canımdan öte seveceğim, derdi eşim. T1C6'da yatan ömrüm, canımın en içi aslan kocam Turan Abanuz'a sevgi selamlarımı gönderiyorum. Her şeyin fazlası zararken sen benim hiç doymadığım, doyamayacağım tek ihtiyacımsın. Seni çok ama çok seviyorum. Hasretime Sezen Aksu tutuklu şarkısı sevdiğime armağan olsun. İyiyim, evdeyim, erken çıktım, merak etme. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C6 Koğuş'tan Turan Abanuz, beraber aynı ortamı paylaştığımız can abilerim Mehmet Ali Alak, Mehmet Yıldırım yani Gedizli Memişi olmak üzere Ahmet Yeşilört, Mikey Alican, Yaşar Ferhat Yıldırım, Minik Emre Çırak, Kürşat Ekici, Kaan Körpınar, Şakir Hüsnü Bey, Ahmet Dündar, İbrahim Erişen, farklı koğuş ve kurumlarda yatan derdiler Abdullah Gültekin, Cikselo Kerim, Bakır Ahmet Cintan, Ferhat Er, Erkan Tan, bu derli canlara bin selam olsun. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Menfaat Caddesi'nde kurulan dostluklar çile yokuşunda son bulur. Sizleri seven Turan Abanuz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C6'dan Mikey Alican Yaşar. Burada beraber kader birliği yaptığım dost abi kardeşlerim, başta abim Mehmet Ali Alak olmak üzere, akabinde Gedizli Mehmet Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Ahmet Yeşilyurt, Turan Abanuz, Minik Emre Çırak, Ahmet Dündar, Kemal Fırat, farklı kurumlarda ve koğuşlarda yatan canlar, Yusuf Kaymaz, Doğukan Daşık, Ahmet Cintar, Yusuf Bozkurt, Haciko, Azat Erol, Çaki, Fehmi, Memişo, Bilen, Enes, Yiğiter, bu canlara selam eder. Aram Serhat, Lodulo şarkısı armağan ediyorum. Sizleri seven sayan Mikey Alican. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Yamanlardan Onur Camgöz, T1'de bulunan aslan kardeşim Kemal Camgöz ve diğer kurumlarda bulunan Muhammed Ali Bingöl, Murat Terlemez, Diyarbakırlı kardeşim Resul Kortak, 4.0'da bulunan Baran Boyun, 5.8'de bulunan Atakan'ıma, 5.3'de bulunan Mert Kaleli kardeşlerime çok çok selam olsun. Biz kötü gün dostuyuz, iyi günlerde yine uzakta olacağız. Elbet bir gün dostların arasında güneşli özgürlük sofralarında görüşmek umuduyla ismini saydım yüreği güzel dostlar Ahmet Kaya Metis önünde şarkısı armağan olsun. Ben Yamanlardan Onur Camgöz, 4.0'lu B5 koğuşuna kadar ortaklığı yaptım can kardeşim Yamanlardan Emre Karakuş, Ercan Okçu ve Kuruçay'dan İbrahim Lafanlar, Kudret Lafanlar, can abi kardeşler elbet bir gün özgürlük sofrasında bir arada olmak dileğiyle bir söz bırakmak istiyorum. Saraydaki Yusuf Erkes dost, önemli olan zindandaki Yusuf'la dost olabilmekte, dik duran dostlara selam olsun. İsmini saydım abi kardeşler Ahmet Kaya'dan, dosta düşmana karşı şarkısı armağan olsun.
Murat abim, T4'te yatan kalbimin sahibi Onur Camgöz'e ömrüm nasılsın, iyi misin, iyi olmanı temenni ederim. Duvarlar bedenleri ayırır, yürekleri değil. Sevdam da özlemim de direniş gibi. Seni beklemekten, sevmekten bir gün bile vazgeçmeyeceğim. Seni çok seviyorum aslanım. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Pazartesi görüşürüz. Bir tanem Ahmet Kaya, sözüm şiirleri mükemmeldir. Şarkısı

sana armağan olsun. Murat abi, ben C8'den tali olan Ulviye Uçar. Ebedi dostum yine gitmen Dilek Karaka. Düşümlükleri ayarlayın ve Gamze Batur Windows Nezahat çok uyar. Zozan Hasret Burcu, hepinize selam ederim. Dışarısı sanıldığı gibi yaşanılır değil. Orada olduğunuz günlerin tadını çıkarın. Hayat çok daha uzun. Sırtıma yüklenen sorumluluklardan 20 günde kamburlaştım. Görüşte görürsünüz zaten. Beyaz saçlarım daha da çoğaldı artık. Kaşlarım da gürgür ve yoğun sıklaştırdım. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Ben C8'den Mine. Menemen'de yatan birkaç kilometre ötede adama bir yürek mesafesinden sesleniyorum. Rafet Kale, sen benim yüreğimin miladısın. Ne desem az kalacak sana. Hissettiklerimi anlatmaya ama şunu iyi bil. Özgürlüğe doymasını bekledim. O güneş artık kalbime doğuyor. Her sabah ve kalbimde batıyor. Bu hasret iyi ki var, iyi ki yarsın adam. Tüm güzel şarkılar bizim olsun. Ve dostum Dilek Karakaya, Fırat Çelenk, size de mutluluklar diliyorum. Bir mesaj daha okuyayım. Sonrasında 4 şarkıyla sizleri baş başa bırakayım. Sonra son mesajları paylaşacağız. 39-69'a geçeceğiz kardeşlerim. İyi akşamlar Murat Bey, ben Damla Çakmak. B10 koşun olan canımın içi Beyza Özkan güzelim. Yokluğun her sohbette her anda hissediliyor. Bazen çay içerken, bazen bir şarkı dinlerken aklımdasın ama biliyoruz ki hiçbir ayrılık sonsuza kadar sürmez. En güzel kavuşmalar seni bekliyor. Başını eğme, umudunu kaybetme. Seni çok sevdiğimi ve özlediğimi biliyorsun. Dualarım hep seninle. İyi geceler aşkım. Ben Damla Çakmak, B10 koşunu olan Bilgenur Kabas. Güzel kızım, seni çok seviyorum. Mahkemen az kaldı. Bol bol Fetih suresini oku. Dualarım seninle. Rabbim sizleri bir an önce oradan kurtarsın. Allah'a emanet ol canım benim. Merhaba Murat abi. Ben C12 Koçero'nun mavisi. Yanımda olan can dostum Hürmüz Karatay. Gül Ülker, Ayşe Aktop, Sevcan Dönmez, Esma Nur, Anlaş, Bircan Güzel. Yeriniz namlıya. Senin Nimet Başkan, Alev Dedeoğlu dostlarıma selam. Sevdiğim adama seslenmek istiyorum. Ne güzel demiş Müslüm Baba. Dünya tersine dönse vazgeçmem. Bu deli kadın senden asla vazgeçmez. Asla vazgeçmeyecek. Günlerimiz iyi ve kötü olması umurumda değil. Ben seninle Allah'ın izniyle her zorluğu da mutluluğu da yüreğimin var olduğunu unutma. Seni seven ve sevmekten vazgeçmeyecek olan kadının. Murat abi koşarım ama Gökhan Namlı'dan Gönül Yaram çalarsan sevinirim. Murat abi ben C12'den Mavi, Gülseren Işıl ve sevgilim Allah'ın yoluyla kan verdim. Allah'ın yoluyla kan verdim. Hayırlısıyla nikah günümüzü alacağız. Güzel mutlu olacağımız bir hayat bizi bekliyor. Son 2 ayım Allah'ın izniyle sonra yanındayım. Beni bu 4 duvarda hiç bir zaman yalnız hissettirmediğini o güzel yüreğinden öpüyorum. Seni seviyorum. Yolum, yoldaşım, her şeyim. İyi ki varsın kurban. Murat abi sevdama Cengiz İmren'den sana kötü bakana kıyınmazsam namerdim şarkısı armağan olsun. Karışıklıklar var yazılarda. Neyse diğerini de birazdan okuyalım. 5 tane mesajınız var. Birazdan 4 güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz kardeşlerim.

0: Evet, kaldığınız yerden devam. Merhaba Murat abi, ben C12 Koç'tan, Koçeron'un mavisi, ruhuma şifa olan adam, seni çok severim. Özgür Kaplan'dan Gel Gelsin şarkısını çalarsan sevdiğim adama, sana da iyi yayınlar, kolay gelsin abim, sağ ol kız kardeşim. Dostum kolay gelsin, ben Koçeron. Buradan bütün kader mahkumlarına selam saygılar, Allah kurtarsın dileklerimi sunuyorum. Mavim, sana yazarken kelimeler hep sana çarpıp geri dönüyor. Çünkü seni anlatmak için bu dünya küçük kalıyor. Sen geldikten sonra mavinin 50 tonu oldu hayatımda. En karanlık günlerim bile seninle aydınlandı. Sesini duyunca içimdeki fırtınalar dindi. Elini tutunca dünyaya meydan okur oldum. Şimdi Gökhan kardeşimizin, Gökhan Ergül kardeşimizin hemen biraz ses kaydını paylaşayım. Doğum günüymüş kardeşimizin. Hemen şöyle açalım, şunu da kısalım. Gökhan Ergül kardeşim. Hemen ses kayıtlarım var, kısım kısım paylaşacağım Gökhan. Hemen şuradan başlayalım. Şunu da şöyle bir açalım.
1: Gökhan, ben seni çok seviyorum Gökhan. Bugün senin doğum günü. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki sen benim oğlumsun canım benim. Seni çok seviyorum. Çok öpüyorum. Allah'a emanet.
2: Gökhan nasılsın? İyi misin? Bugün senin doğum günümüş galiba. Doğum günün kutlu olsun. İnşallah bir dahaki doğum gününde burada olursun. Hep beraber kutlarız. Seni çok seviyorum. Öpüyorum. Kendine çok iyi bak. Kafana da hiçbir şey takma. Moralini bozma. Bak biz burada Türkan ablayla seni bekliyoruz.
3: Ali Aşaklan, Kapalı Cezaevindeki Gökhan Ergül kardeşimin eski yaşını şutlar, yeni yaşını kutlarım. En kısa zamanda
0: niye kesildi burada?
3: Yanımızda olman dileğin aslan kardeşim. Ali Kılınç.
0: Niye böyle oldu bu? Ali Kılıç'ta kaldık.
4: Selamun aleyküm. Aleyküm. Ben Esenler Adı'nın Aşkın Özcan. Kardeşim Gökhan Ergül'ün doğum günü kutlar. Nice seneleri olmasını dilerim inşallah. Kardeşim beklenensin. İnşallah en yakın zamanda aramızda görmek istiyoruz seni. Allah'ıma emanet ol. Rabbim yardımcın olsun.
5: Aşkım.
6: Ben T1C10 koğuşundan Ali İbrahim Gülçin, aslan abim Gökhan Ergül, doğum günü kutlu olsun, nice mutlu senelere.
5: Tamam.
7: Evimizin son beşiği, başımızın tatlı belası. Canım kardeşim Gökhan, iyi ki doğdun, seni çok seviyorum. Nice musmutlu yılların ama bizli yılların olsun inşallah.
8: Dayıcım doğum günün kutlu olsun, iyi ki doğdun, seni çok seviyorum.
9: Dayıcım seni çok seviyorum, doğum günün kutlu olsun.
10: Selamun aleyküm. Gökhan Ergül kardeşimin eski yaşını şutlar, yeni yaşını kutlarım. En kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle. Aslan kardeşim, az kaldı, Volkan Turan.
11: Selamun aleyküm. Gökhan Ergül abimin eski yaşını şutlar, yeni yaşını kutlarım. En kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle aslan abim, az kaldı. Ömer Selen, Narlıdere.
0: Gökhan kardeşim şimdilik bu kadar. Diğerlerini de süreç içerisinde paylaşacağım. Bilgin olsun, radyo başından ayrılma sevgili kardeşim.

0: Evet, kaldığımız yerden devam.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben İstanbullu o gün Özdemir. Aleyküm selam o gün kardeşim. Kadın kapalı B1'de olan ömrüm Deniz Giz bebek Özdemir radyo başına. Güçlü irade boyun eğmeyen yürekte olursan benim en güçlü yanım ve aslan yürekli eşimsin. Gözlerin cennetim, gülüşün ise servetim, iyi ki sen. Elbiseler dikişini atar adını duysa. Aslan eşime bloklu 3 güzel ve iddialı şarkısı armağan olsun. Murat abi ben o gün Özdemir. Kadın kapalı B1'de olan prensesim Deniz Giz bebek Özdemir radyo başına. Dünyanın her kıyısı aşkı tadacak.

Ben de dökül dinlesin diye şarkı yazacağım. Melodilerle rahatlayacak insan. Huzur falan aramadan birinci sen, ikinci sen, üçüncü sen olacaksın. İyi ki varsın, bana huzur veren kadın seni. Çok seviyorum derdime dinetten. Merse armağan olsun. Ayrıca dostum Fırat Çelenk ve derdesi Dilek Karakaya da bin selam olsun. Murat abim nasılsın? Ben o gün Özdemir, sağ ol, o gün kardeşim, hep beraber yol alalım. Benim için değerli aslan dostlarım, Çamdivili Oğuz Soluk radyo başına. Dostum sen iyi ki tanıdım, iyi günde değil kötü günde de yanındasın. Her şey için hakkını helal et, aslan gibisin inşallah. Gönlünden geçen her şey seninle olur. İyi ki varsın dostum, Ali Kınık, yalnız değilsin, armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, nasılsın? Ben Çamdivili Sarı Oğuz. Aleyküm selam Oğuz kardeşim, çok şükür hep beraber yol alalım. Başta canlarım. O gün Özdemir, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Mert Eko, kahraman olmak üzere dostlarıma ve canlarıma selam etmek isterim. Abilerim Serdar Öndeş, Şenol Başkut, Yasin Açık Çaki, Başkan Salih Yılmış, Burhanettin Kansız, Atakan Özü Uyanık, Bitlisli, Hüseyin Sezgin, Emrah Gürbüz, Murat Canpak, Mino Mevlanalı, Dedo. Bu derlere bin selam eder, gece şöyle bir söz bırakmak isterim. Mesele iyi gün dostu, kötü gün dostu değil. Kötü günü iyi gün yapan dostluk, iyi gün yapan dosttur. Çamdibili Sarı Oğuz. Ben TV14'ten Çamdibili Sarı Oğuz. Benim için derdi canlar olan abilerim Serdar Öndeş, Yasin Açık, Şenol Başkut, dostlarım Fırat Çelenk, o gün Özdemir, kardeşlerim Ali Arap Aslan, Özcan Arap Aslan, Meri Hacı, İbrahim Taşan, Nurullah Türkmen, Burak Ceylan, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Miçi, Tayfun Geyik abi, Murat Kaya, Ruhat ve Kadir Üstünde bin selam ederim. Yoklama çekmenize gerek yok. Biz her zaman sizin varacağınız noktadayız. Ben Çamdibili Sarı Oğuz. B9 Koray Özmen, pazartesi öğlen 1-3 arası hariç ararsın. Yengesinin işi varmış o saatte. Evet, 1-3 arası hariç arasın, yengesinin işi varmış o saatte. Şakran T4 A8 koğuşuna yatmakta olan Ferhat Arslan'a Uygar Doğan'dan ilk göz ağrım bu akşamki şarkı. Kalbimin sahibi biricik. Sevgilim Ferhat'a gelsin. Eğer beni dinliyorsan bil ki seni düşündüm, tek bir gün bile geçmiyor. Yokluğun canımı acıtsa da sevgin bana güç veriyor. Her gece ellerimi semaya açıp senin için dua ediyorum. Rabbim seni korusun, sana sabır, sağlık ve umut versin. Demir kapılar ne sevgimizi azaltabilir ne de seni kalbimden çıkarabilir. Bizim hikayemiz yarım kalmayacak inşallah. Sayılı günler geçecek ve kavuştuğumuz gün bütün bu hasret sadece bir hatıra olarak. Sen yeter ki güçlü ol. Seni ilk günkü gibi değil, her geçen gün daha çok seviyorum. Seni bekliyorum Ferhat'ım. Allah'a emanet ol. Bu şarkıda yüreğimize yazdım. Tek adama gelsin. Şakran T4 A8 koşuna yatmakta olan Ferhat Arslan'a Murat Şampınar'dan engel Ferhat'ım. Belki aramızda duvarlar var ama sevgimizin önünde hiçbir engel yok. Sen benim en güzel duam, en büyük özlemimsin. Her gün adını anıyor Rabbimden seni sağlıkla bana kavuşturmasını diliyorum. Gözlerim seni, kalbim sesini bekliyor. İnşallah bu hasret biter ve bir daha hiç ayrılmayız. Biz Muhammed Sayın ve Buse Işık, bu sokaklarda el ele gezeceğimiz günler yakın. İlgim yoğun, aşkım büyük. Sen söyleyince ben gözlerimi kapattım ve hisset. Her şeyden üstünün, bunu bilmeni isterim. Seni çok seviyorum. Yanlışlık mı var sanki yazılımda? Sen söyleyince ben gözlerimi kapattım ve hissettim. Her şeyden üstünün, bunu bilmeni isterim. Seni çok seviyorum. Ben Muhammed Sayın Buse, seni çok özledim aşkım. Hayallerim seninle dolu. Ayrıca mektubun başımı döndürdü. Çok daha fazlasını sen de bekle. Eyfos Serseri şarkısını sana armağan ediyorum. Ben T1-17'den Eray Deniz Oyman, yani Bucalı patron başta. Muhammed Sayın akabinde Atamer Çelik, Savaş Aktaş, Berhan Atsever, Süleyman Akan, Aykut Kala, Yusuf Kıvılcım yani Kedi, Köylü Mesut Çaylak, Daykolu Engin Kaya, Ali Polat, Can Polat, Dikici, Ahmet Cintan, Osman Temel, Ferhat Akgün, bu canlara selamlarım. Bakidir Asiller Şımarmaz, Bucalı Eray Deniz Oyman. Ben T1-17'den Eray Deniz Oyman, yani Bucalı patron kadın kapalı, C1'de olan prenses ablam Risalet Masendora. Canım ablam, mektubunu aldım, sakın canını sıkma ve üzülme. Ve asla yalnız değilsin, seni çok seviyorum, kendine iyi bak. Bucalı Eray Deniz Oyman, Murat abi sana da iyi yayınlar, sağ ol Eray kardeşim. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım bir tanem, aşkım ömrüm benim. Sen benim aldığım nefesimsin, sana hastayım bebeğim. Sen benim Cindy bebeğimsin, Evru Gündeş'ten bıraktığın gibi buradayım şarkısı sana gelsin. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, üzülme hüzünlenme, Allah bizimle, seni çok seviyorum Ceylan'ım.
Senin omzuma konacak sineği bile ateş ederim. Sana hastayım Ceylan'ım. Ebru Gündeş'ten bıraktığın gibi buradayım. Şarkısı Ceylan'ıma armağan olsun. Not: kantin hesabına para yattı Ceylan Taşkıran. Veli Deveci'den canım annem Naciye Sarsılır. Aşkım annem, bir tane annem. Sen benim her şeyimsin, seni çok seviyorum. Kız Naco, yağmurlu bir günde doğdum anamdan. Şarkısı sana gelsin. İsmet Deveci kardeşim, seni de rüyamda gördüm. Senin de ellerinden öpüyorum. Kendine çok dikkat et. Ceylan Taşkıran, sana da selam olsun aşkım. Ben TK4'ten tahliye olan koğuş müessili reisli Koğuş müessili reisi Vanlı Furkan, başta Foça Açıklayatan derli abilerim Sezer Erol, Cevdet Kalkan, Suat Yıldız'a selam olsun. Koğuşumda yoldaşlık yaptığım Bülent Dernek, Adnan İlhan Özdemir kardeşlere ve A15 Koğuş'tan Botan Kartal kuzenime selamlar olsun. Aslandan kurban olmaz, biz aslanız aslan. Ben TK4'ten tahliye olan koğuş müessili reisi Vanlı Furkan, başta Foça Açıklayatan derli abilerim Sezer Erol, Cevdet Kalkan, Suat Yıldız'a selam olsun. Koğuşumda yoldaşlık yaptığım Bülent Dernek, Adnan İlhan Özdemir kardeşlere, A15 Koğuş'tan Botan Kartal kuzenime, B12'den Alaaddin Önder'e selamlar olsun. Aslandan kurban olmaz, biz aslanız aslan. A5 Koğuş'una bulunan Şehriban Fidan'a, Mehmet Fidan abinin ve Helin Altun'un sana çok çok selamları var. Seni çok seviyoruz, canını sıkmasın. Berdan Mardin'in Mardinli Misin şarkısını çalar mısınız? Ricamızdır. Selamlar. Mesajda attık, orada da belirttik demiş kardeşimiz, Şehriban kardeşim. Ne demiş anlamadım. Mesajda attık, orada da belirttik. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Kasi. Nasılsın Murat abi? İyi misin? Aleyküm selam öncelikle Kasi kardeşim. Çok şükür. Çeviş B9'da yatan Şeytan Serdal Aykurt ve Kadın Kapalı'da olan Pınar Cuhalı'ya selam olsun. Şeyto kardeşim, bu mahkeme kesin tahliyesin, haberin olsun. Son bir ay. İnşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ay Dilber'e şarkısı size gelsin. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Şakran Teviş'te yatan aslan eşim Sergen Gürgür, canım biz evdeyiz, bizi merak etme. Yağmur ablalar geldi oturduk, sonra Sevil halalar geldi oturuyoruz. Bizi merak etme, seni seviyorum, aşkla öpüyorum, hisset. Şakran Teviş'te yatan sonsuz sevgim, kalbimin miladı Sergen Gürgür. Her ne kadar yanımda olamazsan da ruhum kalbim seninle bir tanem. Bu mesafeler seni sevmeme engel değil, hiçbir zamanda olmayacak, çocuklarımın aslan babası. Seni çok seviyorum, iyi geceler, rüyalarda görüşmek dileğiyle aşk adamım. Biz iki nolu B7 koşunan Ronay Çiçek ve Emirhan Polat, sizin aracılığınızla dost abi kardeşlere selam göndermek istiyoruz. Başta Gökhan Karataş, akabinde Doğan Duman, Caner Ermez, Yusuf Pasul, Hamitcan Kasap, Oğlu Şakir Söylemez, Seymen Erişte, Efe Hasan Demirci, Yavuz Dal, Yusuf Ezirkan, Beyto Maden, Cihan Tokmak, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Bekir Kızılkaya oğlu, Mehmet Işık olmak üzere tüm dost abi kardeşlere selam olsun. Rabbim bir an önce sevdiklerinize kavuşturması dileğiyle. Kimseye özenmiyoruz çünkü aslı biziz. Kimseyi merak etmiyoruz çünkü herkes kendi ederi kadar gündemimizde. Bizi sakın kimsenin terazisinde tartmayın, çapınız yetmez. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK B7 koğuşundan Atakan Özü Uyanık. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Senin aracılığın ile abi dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foça Açık'ta bulunan babam Cem Özü Uyanık olmak üzere Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Burak Ceylan, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Emirhan Polat, Zafer Mingan ve Ronay Çiçek, Ahmet Kaya Karabağ, Mustafa Umut Ak, Yalçın Kavala, Doğuş Yılmaz, Sergen Erdemli, Çetin Gezek, Mustafa Katırcı, Aykut Kulya, Uğur Tezcan Çağlar, Dil Döken ismi geçen başta babam olmak üzere abi dostlara bin selam olsun. Ayakların yere sağlam bastığı sürece herkes dostundur. Ufak bir sarsıntı savurur herkesi. Bazen düşmelisin görmek için gerçek yüzleri. Selamünaleyküm Murat abi, cümleten hayırlı akşamlar. Ben T3B3'ten Mustafa Başar namı der Grover. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle derli amcam Çam Divinden Sakal Ahmet, Baltazar Sato dayım, abim Sado Çelik, Beko Zengin abim, akabinde Burak Burkan, Kandemir Kaleli, Şefik Can Çapo, Sadun Şimşek, Selçuk Yılmaz, Zazda Çakır, Kadir Burkan Keser ismini sayamadım, tüm derlere selam ederim. Kum saatinin dibindeki taneleriz, lakin çevirince en tepedeyiz. Müslüm Gürses'ten senden vazgeçmem, geceye gelsin, hayırlı yayınlar Grover.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten Baran Göl. Aleykümselam Baran kardeşim. Öncelikle değerli amcam Sakal, Ahmet Aslan abilerim, Beko Zengin, Burkan Karademir, Ersoy Dönmez, Mustafa Başar, Grover, Kadir Burak Keser, Can kardeşlerim, Limontepe'den Diyar Eriş Aktepeli, Sadun Şimşek Ayrancılar'dan Can dostum, Selçuk Yılmaz, Urfalı Yunus Saza Çakır'a selam ederim. Hazreti Yusuf'tan mirastır bize başı zindan sonu hükümdarlık olan başka kurumlardaki tüm dostlarıma selam olsun. Çam dibinden Beko abimin dostlarına selamlar. Ölümün... Okay. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten kalenin hızlı sokaklarından Şefikcan yani Çapu. Aleykümselam Şefik kardeşim. Başta Öz abim Agitcan. Yıldızlı Muro, Dev Devran, Koray Magan, T4-15'te Özdayım, Velat Yüce, T2 Bornovalılar Koğuş'tan kuzenim Yunus Akçakoca, C3 Koğuş'undan Hakan Keser, C7'den İbrahim Acar, Beren Doğutum, İbrahim Yangın, B17'den kardeşim Baran Akyüz, akabinde Koğuş'undan amcam Sakal, Ahmet Dayım, Sado Çelik, abim Mustafa Başar, Grover, Kadir Burkan Keser, Can Yüce, selam ediyorum. Selam ediyorum. T3-B3'ten Çapo. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten Serdal Çelik namı der. Sado aleyküm selam. Sado kardeşim. Serdal kardeşim sağ olasın. Cümleten hayırlı akşamlar. Abi sizin aracılığınızla öncelikle T4'te yatan aslan oğlum Baran Çelik Barocum ve koğuşundaki abilerime koğuşundan amcam Sakal Ahmet Burkan Zengin Beko ve farklı koğuşlardan İzzet Karakaya Mert Yücel İnaç Özek Resul Yıldız Ferhat Arslan Fatih Özyaşık Savaş Kaya Şenol Başkut İbrahim Bayram Ağrılı İvo Mahmut Abaylı Orhan Ayhan Ormancı yerim Cem Durmuş ve ismini sayamadım. Tüm abilerime selam eder Allah kurtarsın derim. En güzel sahnelerin bedelini en güzel seneler öder. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Selamünaleyküm Murat abi. Nasılsın? Aleykümselam Berşan kardeşim. Çok şükür hep beraber yollarım. Senin aracınla canlarım kanlarım olan baştan Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Velat Arslan, Can Yoldaşım, Koray Kahramanlı, Halit Akbaba Çınar, Birlik, Mami Birlik, Devrim Birlik, Yusuf Gürçin, Hasan Güneş, Ömer Elmassaş. Bu derdi insanlara bin selam olsun. Aynı koğuşta kaldım abilerim Zeki Okan ve Şeyto Sardal, Aykurt, Ceyhun Öcal. Bu derdi insanlara grup yorumdan ölümden öte ne var? Şarkısı armağan olsun sizleri seven Berşan Polat. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat selam olsun sana Murat abi. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal ve Zeki Okan başta olmak üzere abim Şeyto Sardal Aykurt. Dostlarım Ahmet Acar, Ferhat Çakar, Emrecan, Altun Hasan, Bostancı, Özgün, Erkan, Mami, Yılmaz, Murat Duman, Bergamalı, Batu, Umut Arslan, Fevzican, Karadeniz. Bu derdi insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Biz mertli meydandan öğrendik, darda sınandık, dostu satmadık, düşmana boyun eğmedik. Adamlığımızı ne zaman aldı ne de demir kapılar. Murat abim T3B9'da kalan sevdiğim Berşan Polat'a selam göndermek istiyorum. Sen demir kapının ardında olabilirsin ama benim gönlümde hüküm sadece sana ait. Bunu hiçbir zaman unutma. Sabır ve duayla beklediğim tek gerçeğim. Seni çok severim Yıldız Silbe'den. Çabuk olalım aşkım. İyi yayınlar ben Velat Koyuncu. Bugün gönlümden çıkan en sade selamı en temiz duygularla canım abilerim Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu'ya gönderiyorum. Hayat bazen yolları ayırır ama karakteri ve bağı ayıramaz sizi sizin duruşunuz. Bu kardeşinizin her zaman arkasındaki güçtür. Bulunduğunuz yer değişse de değeriniz değişmez, eksilmez. Koyuncu soyadını taşıyan o sağlam yüreklere selam olsun. Sıradaki şarkı önce size sonra tüm kader mahkumlarına gelsin. Saygıyla, sabırla kardeşiniz Velat Koyuncu. Selamünaleyküm Murat abi ben Baran Koyuncu. Aleykümselam Baran kardeşim. Canım kanım abilerim Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu olmak üzere tüm kader mahkumlardan selam olsun. Mesafeler uzak olsa da gönlüm hep sizinle. Hasret geçer zaman akar ama kardeşlik eksilmez. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle canım abilerim hasret ve sabırla sizleri seven sayan Baran Koyuncu. Bu selamım gönlü güzel zindan.

Evet, WhatsApp'ımızı toparlayalım. Son mesajlarımızı da paylaşalım. Ondan sonra operatör mesajlarına geçelim. Son 1-2 mesajımız. Onu da paylaşalım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Batuhan Pala, öncelikle abim olan Zekican Pala, Egecan Pala, Sait Pala, sonrasında Aslan abim, Kasım Demirci, Serdar Kaya, Hurşit Şeker, Azat Özışık, dostlarım, kardeşlerim sırasıyla Furkan Yüksel, Halil Akan, Emirhan Bircan, Polat Denerli, Çetin Kaya'dan, Çetin Kara'dan, Mustafa Küleş, Cemil Bineker, Ali Akarsu, ismini unuttum, yazamadım, tüm abi kardeşlerime.

selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle isminiz geçirdiğim herkese bin bir selamlar olsun. Bakalım hemen sayfamızı yenileyelim. Evet, şimdilik bu kadar. Bu saate kadar sizler için gelen tüm mesajlarınızı paylaştım. Şimdi hemen Gökhan kardeşimin de ses kayıtlarını hepsini paylaşalım. Sonrasında operatör mesajlarına geçelim kardeşlerim. Evet, hemen şunu da kısalım. Şunu da şöyle biraz açalım.

0: İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Allah tez zamanda özgürlüğü nasip etsin. Kendine iyi bak, Allah'a emanetsin.
1: Selamun aleyküm Gökhan amca, doğum günün kutlu olsun. İnşallah nice yaşlara doğum günün tekrardan kutlu olsun. İnşallah çıkarsın ve güzel bir hayat yaşarsın. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol.
2: Doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum. İyi ki beni duydun, kendine çok iyi bak.
3: Canım kardeşim Gökhan Ergül, ben Ceylan abla. Öncelikle seni çok özlediğimizi bilmeni isterim. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki hayatımızdasın. Her zaman senin yanındayız, bunu hiçbir zaman unutma. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Dualarım her zaman seninle. Tekrardan iyi ki doğdun, iyi ki kardeşimsin, iyi ki hayatımızdasın. Seni seviyoruz.
4: Canım dayıcım Gökhan Ergül, ben İdil. Seni çok sevdiğimizi bilmeni istiyorum. Seni çok seviyorum. İyi ki hayatımızdasın. Doğum günün kutlu olsun. Öpüyorum. Hoşça kal.
2: Canım dayıcım Gökhan Ergül, ben Derin. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki benim dayımsın. Seni öpüyorum. Seni öpüyorum.
5: Kardeşim Gökhan, selamun aleyküm. Ömer Yüce ben. Kardeşim doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere. İnşallah bir dahaki doğum gününü dışarıda kutlarız. Koç'taki arkadaşlarına da çok selam. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.
6: Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Gökhan'ın selamı var. Radyocuyu aradım.
7: Bu bizeymiş, evet. Gökhan kardeşim son ses kayıtlarında paylaştık. Şimdi üç güzel şarkı, sonrasında

0: Evet, geldik SMS mesajlarımıza. Hemen günün ilk mesajıydı.
1: Ben Karşıyaka Cumhuriyet'ten Baran Çalıkılıç. Ben hemen B9'da yatmakta olan aslan kuzenim Ömer Demirkol'a, aslan eşi kadın kapalı B7'de yatmakta olan Dilo Biter'e selam ediyorum. Demir kapılar dikenli teller umudu durduramaz. Özgürlük insanın yüreğinde başlar. Zindanlar soğuk, zincirler yaş, belki biraz üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. En kısa zamanda görüşüne geleceğim. Kuzenlerim, sizi seven kuzeniniz Baran Çalıkılıç. Özgür günlerde tekrarın bir arada olmak dileğiyle, sevgiler. Ben bir nolu A4 koğuşundan tahliye olan Baran Çalıkılıç, A4 koğuşundaki ismini sayamayacağım şahsiyetlere yeterli olan kıymetli, bir o kadar da değerli abilerim ve dostlarıma enişten selamlarımı iletirim. Cüce dağa çıksa yine cücedir, dev kuyuya bile düşse yine devdir. Rabbim bizi özgür günlerde bir araya getirsin. Kuyunun devleri özlenen ve beklenensiniz, sizleri seven kardeşiniz Montana. Murat abi selamünaleyküm. Ben Baran Çalıkılıç. Aleykümselam Baran kardeşim. 4 nolu A18'de yatmakta olan aslan parçası kuzenim Can kardeşim. Sabır Can Demir'e gelsin bu mesajım da. Kardeşim benim, görüşüne yaz beni. Evdekilerle haber göndert bana. Biz Hazreti Yusuf'a kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. İlla ki bu gecelerimizin bir sabah, her karanlığımızın bir aydınlığı olacak. Sabrımızı sınayan zaman utansın. Özlem ve hasretle seni seven abin Baran Çalıkılıç. Ben Gül Ali Aşakran T1 B7'de bulunan göz bebeğim Enes Keçik'e gelsin. Sevgilim, sesimin sana ulaştığı bu anda bilmeni

Derim ki seni düşünmedim, tek bir gün bile yok, kalbimin en derin yerinde hep sen varsın. Her nefesimde, her duamda adını taşıyorum, umudunu diri tut, güzel günler mutlaka gelecek. Sen benim en güzel duam, en kıymetli bekleyişim, kalbimin en tatlı özlemisin. Sen hasretle, sevgiyle ve sabırla bekliyorum, intizar, nazar, boncu sana armağan olsun. T3A8'de yatmakta olan Şefik Gezgiç, hayatıma girdiğin ilk andan beri her işimi seni düşünerek yapıyorum. Dünyamı tamamen değiştirdin ve ben artık seninim, kalbimin tek sahibi. Seni çok seviyorum, dil hoşun. Azar birbirinden yaşanmadan bilinmiyor, vedalar armağan olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran T3C5 koşuna yatan Arda Çalışkan, yani Yeşilyurtlu Domdom. Ayrı kurumlarda bulunan abilerime selam olsun. Öncelikle Bengin, Orhan, Fırat Korkmaz, Cemal Korkmaz, Mert Işıklı, Yıldırım Bozda. Bu derler Halit Bilgisayar, biz yıkılmayız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5 koşuna yatan Arda Çalışkan, yani Yeşilyurtlu Domdom. Aleyküm selam Arda kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Emir Acar ve koğuşumda abilik kardeşlik yaptım Murat Deveci, Yusuf İslam, Emir Boğa, Arda Kuva oğluna selam olsun. Bu derlere Halit Bilgisayar, biz yıkılmayız armağan olsun. Murat abi, ben T3C5 koşuna yatan Arda Çalışkan, öncelikle kan bağım olmasa da can bağım olan, yani sarsılmaz bir dostumuz olan T1C13 koğuşundan Yusuf Baykuş'a selam olsun. Özgür Kaplan'dan Azar Azar şarkısını armağan ediyorum. Kendine iyi bak, özgür günlere az kaldı, unutma. Şakran kapalı cezaevinde yatmakta olan B10 koğuşundan Melike Tekeli, kızı biz iyiyiz, sen iyi oldukça bizi merak etme. B10 koğuşunda yatmakta olan bütün arkadaşlarına sevgiler, saygılar, Allah yar ve yardımcınız olsun prensesim. İnşallah en yakın zamanda beraber olacağız, Allah'ın izniyle, seni seven baban. Murat abi, ben T3C5 koğuşuna yatan Arda Çalışkan, öncelikle kan bağım olmasa da can bağım olan, yani sarsılmaz bir dostumuz olan T1C13 koğuşunda olan Yusuf Baykuş'a selam olsun. Özgür Kaplan'dan Azar Azar şarkısı armağan ediyorum. Kendine iyi bak, özgür günlere az kaldı, unutma. Şevval'den T4A2 koğuşuna canımın canı Bora Şimşek, aşkım ömrüm. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum. Bir saniye olsun seni aklımdan çıkartmıyorum. Hasretin artık çekilmiyor ömrüm. Umarım bir an önce çıkar gelirsin. Çok öpüyorum seni. Ben Bayraklı'dan Maviş Kadın Kapalı B11'de olan Betül Duran radyo başına. Ben senin dün atmış olduğun isteği duydum. Sana atılan bir isteği daha duydum. Meraklı Melat'tan gelen sen anladın. Bu konuyla ilgili faks atacağım. Can Feza'nın dediği gibi birbirimize hoş gelelim. Gerisi sende bitiyor işte. Pazartesi mektubun cevabını gönderirsin. Gecen güzel olsun Matmazel. İyi geceler Maviş. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben İzmir T4B11 koğuşuna yatmakta olan Mutlu İlce Baylık, namı der Suskun. Aleyküm selam Mutlu kardeşim. Buradan abi kardeşlerime selam olsun. Başta olmak üzere Aslan abim, Kerem Gezer, İsmet Ediz, yani Paşa Ediz, Cüneyt Deniz, Kadir, Hakan Doğanay, Saadettin Özkan selam olsun. A3 koğuşuna yatan Oğuzcan Aslan, namı der Koppo, ona da selam olsun. Son olarak kurum kampüs içinde bulunan Kubilay Bozbey abime selam olsun. Mutlu İlce Baylık der ki bugün demir parmaklıklar var, yarın umut. Ben Bayraklı'dan Hale Tuncay, canım oğlum Hasan Berke Tuncay. Ben gönderdim mesajı. Seni çok seviyorum Mavişim. Murat kardeşim, senden ricam, senden bir şarkı çalar mısın oğluma? İyi yayınlar kardeşim. Bayraklı'dan Hale Tuncay, sağ ol ablacığım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 koğuşundan Necati Gülen. Aleyküm selam Necati kardeşim. Aynı kampüslerde bulunan canlara hitaben dostum Yalçın Evru Mustafa oğlu, A3'te bulunan dostum Hakan Yavaş, yani AK-47, aynı kaderi paylaştım dostum Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, koğuşumda bulunan abilerim Ümit Akbayırlı, Serdar Özcan, Tuncay Çelik'te, Çam Dibili Yasin Açık kardeşim, Batuhan Üçdemir, Emrah Gürbüz, Erdoğan Dikmenoğulları, sana da selam olsun Murat abi. Necati Gülen der ki eğseydik çok kapıdan geçerdik, biz dik durmayı seçtik. Sağ ol Necati kardeşim, sizlere de selamlar. Selamünaleyküm Murat abi, biz Şakran T1B8'den Hasan Ekinci ve Hüseyin Ekinci. Aleyküm selam kardeşlerim. Başta derli abimiz Kurtuluş Şakarlı olmak üzere Aslan abim, Mustafa Fidan, Kral abim, Fırat Çağrı, Beyke, Omutcan, Sezer kardeşim, Şahin Erdem, Veli Çelenk, ismini saymadım bütün dostlarıma selam olsun. Yola çıkarken yanına aldıkların değil, yolu bitirirken yanında duranlardır gerçek dostlar. Civan Hacı'dan Felek dostum Felek şarkısı armağan ediyorum. Murat abi, ben Batuhan Meraklı C11 koğuşundan Zeynep Usturan'a seslenmek istiyorum. Ve değerli eşi Mustafa Turan,
Hep aklımdasınız. Dualarım sizinle. Her şey güzel olacak Allah'ın izniyle. Toplam benden 2000 oldu. Kardeşim sizi çok seviyorum. Dayko. Murat abi ben Batuhan Meraklı senin vesilenle. C11'de yatan Selda Eren'e seslenmek istiyorum. Ablacığım seni unutur muyum? Seni unutur muyum? Sanma sakın. Burası çok yoğun geçiyor. Seni çok seviyorum. Derdi bir insansın. Aklımda ve dualarımdasın. Allah'a emanetsin. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T1A20 koğuşundan Çam Dibili Emrah Gürbüz koğuşumuzun adaletini sağlayan Necati Gülen başta olmak üzere değerli kardeşimiz Karşıyakalı Gökhan Karaslan yani Maviş değerli dostumuz A3'te bulunan Hakan Yavaş yani AK-47 ve Burhan Ormancı koğuşumuzda değerli kardeşlerimiz Batuhan Üçdemir, Göksel Yağcı, Barış Duran, Rüzgar Gözen, Burak ve Yusuf Ceylan kardeşler Erdoğan Dikmen. Yarım gelen bir mesaj ama Emrah kardeşim başlığı yanlış yazmış kardeşlerimiz. Yani bu mesajı kim yazmışsa yanlış yazmışlar başlıklarını. Biz derken sadece seni kastetmiş. Hani Emrah görürüz ama diğer kardeşimizin ismi yok. Hani bizlik bir şey yok. Selamünaleyküm aleyküm selam. İzmir Bornova'dan Dursun Demirtaş. Menemen'de yatmakta olan abim Celal Demirtaş. Abim biz denize gidiyoruz. Sabır kılıcın olsun kendine dikkat et. Esat abi de selam söyle. Bu şarkı size gelsin. Halit Bilgiç'ten biz yıkılmayız. Öncelikle selamünaleyküm aleyküm selam. Ben Doğukan Korkmaz. Şakran T4A3'te yatmakta olan can dostum Seymen Ateş. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Nice mutlu, huzurlu, özgür senelerin olsun. Seviliyorsun dostum. Belki şu an yanımızda değilsin ama en kısa sürede yine beraber günlerimizin geleceği umuduyla. Kime kaldı oralar ki sana kalsın kardeşim Eyüphan. Sizi bu alemde kim tanımaz ki şarkısı armağan ediyorum. Beraberinde yatan Emrah Sürget, Ferit Ersöz, Doğuş Demir dostlarıma, abilerime armağan olsun aslanlar. Ben Doğukan Korkmaz, Şakran T4A3'te yatmakta olan can dostum Seymen Ateş. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Nice mutlu, huzurlu, özgür senelerin olsun. Seviliyorsun dostum. Belki şu an yanımızda değilsin ama en kısa sürede yine beraber günlerimizin geleceği umuduyla. Kime kaldı ki oralar sana kalsın kardeşim. Bekleniliyorsun can kardeşim Enver Yılmaz. Mapsuhane şarkısı kardeşim Seymen Ateş'e armağan olsun. Murat Bey Gültepe'den Pınar Foçaşık'ta yatan sevdiğim Sebo Salman hasret kaldığım kokundan, özlediğim gözlerinden, dokunamadığım sakallarından ve beni seven o güzel kalibinden öpüyorum. Her şeyle baş edebiliyorum ama özlemine yenik düşüyorum Sebo Salman. Tüm şarkılar bize gelsin. Ben Aydın Nazilli'den Cesur Kocaman, Şakran T2 C8 koğuşuna yatan canım kardeşim Emrah Kocaman, amcam Kasım Kocaman ve koğuşunda yatan koğuş arkadaşlarına tüm kader mahkumlarına gelsin bu şarkı. İlker Gürsan, ben hiç çocuk olmadım ki Allah tüm kader mahkumlarının yar ve yardımcısı olsun. Ben Aydın Nazilli'den Cesur Kocaman, İzmir Şakran T2 C8 koğuşuna yatan canım kardeşim yiğidim aslanım Emrah Kocaman ve koğuşuna yatan koğuş arkadaşlarına amcam Kasım Kocaman'a tüm kader mahkumlarına gelsin bu şarkı Ozan Hamit'ten Dişkinli Zanım şarkısı. Allah tüm kader mahkumlarının yar yardımcısı olsun. B10 Gülzade sonsuz çok çok selamlar. Mektubu pazartesi gönderiyorum. Cuma verirler inşallah. Kızın aslan annem aslanın yavrusu aslan gibi bekliyor diyor. Seni seviyoruz cümleten selamlar. Ben Aydın Nazilli'den Cesur Kocaman, Şakran'da yatan canım kardeşim, yiğidim aslanım Emrah Kocaman ve koğuşunda yatan koğuş arkadaşlarına, amcam Kasım Kocaman'a, tüm kader mahkumlarına gelsin bu şarkı Adana'da, Ayhan ve Etkin'den lan kardeş, Allah tüm kader mahkumlarının yar ve yardımcısı olsun. Şakran kapalı cezaevinde yatan canım yengem, anne yarım Melihat geldiği güzel, ben en büyük kızın Neslihan geldiği güzel, nasılsın iyi misin inşallah iyisindir. İncikom dayıdır seni çok özlerim inşallah tez vakitte gelirsin yanımızda olursun. Kızımın anneannesi beni bu yaşıma kadar baktın büyüttün sıra benim kızıma bakmakta. Seni çok seviyorum çok özlerim az kaldı ben eminim ki çıkacaksın geleceksin yanımıza canım yengem Allah'a emanet ol sizi çok seviyorum. B10 koğuşunda yatan Gülzade Sonsuz'a Ezgi Sonsuz'dan selamlar olsun aslan annem. Önce Yıldız teyzeme sonra sofrasına oturan bütün kardeşlerine emanetimdir. Kurban oldum. Rabbim hepinizi bir an önce kurtarsın inşallah aslan annem. Beni merak etme herkes babasının kızı. Ben annemin kızıyım. Beni merak etme seni seven kızın Mahsun Kırmızıgül'den annem şarkısı Dünya Güzelim Anneme. Seni çok seviyorum.
T1A14 Bebekom Mahmut Tütüncü, sevgilim her şeyim, seni çok seviyorum bir tanem. Mesaj hakkımız bitmiş. Tek mesaj

atabiliyorum. Merak etme, seni çok özledim. Rabbime emanetsin. Bebekom ömrüm. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhittin Çalışkan, Kadın Kapalı'da bulunan Meryem Demirdöven radyo başına. Sedat Tripkolik'ten Dayan Dedim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, ben Doğukan Korkmaz, aleyküm selam. Ali Aşakran T4 Ağaç Koşuna can dostum Seymen Ateş, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Nice mutlu, huzurlu, özgür senelerin olsun. Seviyorsun dostum, belki şu an yanımızda değilsin ama en kısa sürede yine beraber günlerimiz gelecek umuduyla. Kime kaldı oralar ki sana kalsın kardeşim, bekleniyorsun. Can kardeşime Azar Birbir'den Mapushane şarkısı kardeşim Seymen Ateş'e armağan ediyorum. Ben Muhittin Çalışkan, Kadın Kapalı'da bulunan Meryem Demirdöven radyo başına Sedat Tripkolik'ten Dayan Dedim şarkısı armağan olsun. Selam Murat abim, ben Helin Altun, aleyküm selam kız kardeşim. Kadın Kapalı A5 koğuşuna bulunan her şeyim, güzeller güzeli Şehriban Fidan. Seni özleme kalbimin en güzel acısı. Çünkü her hasret seni daha çok sevdiğimi hatırlatıyor. Seni çok seviyorum, yanında bulunan dost ve arkadaşlarına selam olsun. Berdan Mardin'den Mardinli misin şarkısı sana armağan olsun, seni en çok seven yeğenin Helin. Selamünaleyküm Murat kardeşim, öncelikle sana yakın ve uzak olan o güzel gönlünden öper, emeğine saygı ve sevgi duyuyorum. Ben Foça Açık Cezaevinden bulunan Emircan Gezgil, öncelikle aleyküm selam Emircan kardeşim, estağfurullah. Sizler de öylesiniz. Teşekkür ederim. Yanımda bulunan abi kardeşlerim Güzel Keko, Murat, Hakan, Akgün, Adil Dal, Şehmus, Deniz, Hasan Demir, Asil Çalışkan, Kadir, Deniz Sidar, Deniz Bülent Tur, Deniz Taş, Fırat Balcı, Oktay, Yeşil Yayla. Bu abi kardeşlerime selam olsun. Geceyi bir sözle kapatmak istiyorum. Allah var, gam yok, ölüm var, ödün yok. Ahmet Kaya'dan Bahtiyar şarkısı. Emircan kardeşim tekrardan teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun kardeşim benim. Sıradaki şarkı değerli güzel kardeşlerim Elif Naz Çolak Sevcan'a gelsin. İnşallah iyisinizdir, sizi çok özledim. En kısa zamanda inşallah görüşürüz. Bir isteğiniz varsa mutlaka Deste teyzeme iletin, o bana ulaşır. Ayrıca da çok selam söyleyin. Sizi çok seviyorum, Allah'a emanet olun. Sizi seven kardeşiniz. Selam Murat abi. Abi dediğine göre Zeki'dir kesin. Aleykümselam Zeki kardeşim. Şükran İlge radyo başına. Şükran İlge radyo başına. Canım eşim, seni çok seviyorum. Senin sevkinle uğraşıyoruz. En kısa zamanda seni oradan alacağız. Kız kardeşinle konuştum. En kısa zamanda senin sevkini halletmeye çalışıyoruz. Yeter artık o kadar uzakta olman. Yusuf Batman'dan eşin Zeki Yusuf Gazel Ceren, seni çok seviyoruz, kendini üzme. En kısa zamanda görüşeceğiz. İyi yayınlar Murat abi. Arda Gezer, İbrahim Can Erdoğan, Emrah Taştekin, Ebu Bekir Ural, Arda Gera. Tüm kardeşlerime selam olsun. Bu şarkıda onlara icap eder mi? B18 koşunu olan canımız olan aslan babamız köylü Murat'a. Seni çok seviyoruz ve özlüyoruz. Sen bizim arkamızda olduğun sürece biz hep güçlüyüz, seni bekliyoruz. Çocukların Deniz, Yağmur, Türkan, Mert, Ali, Ömer, Azat. Gece söz olarak özgür günlerde buluşuruz köylü. Selamünaleyküm Murat abi. 3 nolu A9 koğuşundan Emre Kara. Aleykümselam Emre kardeşim. Başta değerli abilerim Hasan Aydemir, Erhan Teker, Güner Karlıdağ, Gökhan Ayan, Nihat Erdoğan, Gencer Atıcı, Salih Sarıkurt, Zafer Erdem kardeşim, İshak Ünal, Fikret Baltacı, Cengiz Özen, Vedat Polat ve hepsine selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Biz ebabil kuşlarıyız, kendini mağlup gören fillerin başının belasıyız. Bu şarkı da sizlere gelsin. Ahmet Kaya, siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Şakran Kapalı Ceza İnfaz Koruma T3 D3'ten tahliye olan Eyüp Evren Alan. Abi öncelikle D3 koğuşuna bulunan Kuruçaylı Mevlüt Balkan, Diyarbakırlı Mehmet Demir, Ergin Erkuş, Yılmaz Uzun, İbrahim Çiçek, Mustafa Ceylan abilerime selam olsun. Aynı koğuşta bulunan dostlarım Umut Görkemli, Resul Kahraman, Erkan Aşık selam olsun. Abi günü şu sözle kapatmak istiyorum. Güzel umutlarla çıktığımız bu hayat yolunda özgürlüğümüzü kaybettik fakat güzel dostlar kazandık. Abi ben A5 koğuştan Karşıyakalı Meryem Demirdöven, can dostlarım başta Şehriban Fidan olmak üzere Öznur Kalli, Nazlı Aydın, Buhsenur Çevik, Belgin Durak, Sinem Özdamar, Yasemin Başaran geceye benden bir söz söyleyecek. O kadar çok şey varken susmaya mahkum olmak da varmış. Yıldız Silve Aşk Laftan Anlamaz Ki şarkısı armağan ediyorum.

Selamünaleyküm Murat abi, ben B1'den Gülşah Kır. Aleyküm selam kız kardeşim. Yalnız yürüdüm bu yolda, kimseye minnet etmedim, kimseye boyun eğmedim. Ne kralını tanırım ne kuralına uyarım. Koş arkadaşlarım Sevim Güleş, Hamiyet Güleş, Deniz Giz Bebek, Mesude Çopuroğlu, Sedef Demir, Yaprak Çarakırı, Melek Pancarı, Derya Bedavacı'dan ama geçecek armağan olsun. İyi yayınlar sana da Murat abim, sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Gümüşbala'dan Erhan Ayvalı. Aleykümselam Erhan kardeşim. Buradan Menemen'de yatmakta olan Aslan kardeşim Doğukan Daşık, selam olsun elbet. Bir gün aynı okyanusta buluşmak dileğiyle, beklenen ve özlenensin kardeşim. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar. Akhisar F tipinde yatmakta olan tüm kader mahkumlarına saygılar, sevgiler diliyorum en içten dileklerimizle. Biz de Onur Havuççu abimin gözlerinden öpüyorum. Onu çok seven kardeşi Sado. Sadakat değişmez. Sadece zaman geçmek bilmez. Sabrın sonu selamet. Onur dayı Osman'ı Sunuç'tan birader çalarsanız sevinirim. Abi selamünaleyküm. Ben Yusuf Pinik. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Şakran T1 B12 Koğuş'tan Berhan Atsever, Berkant Özcan, Mehmet Aktaş, Mehmet Akgül yani Külli, Selahattin Dürek, Cikselo, Cihat Duman, Tolga Bingöl ve ismini sayamadım. Bütün abi dostlara selam olsun. Allah'a emanet olun. Şakran T3 C5'ten abim Can Pekel, buradaki resmi dili daha çözemedim. Senin için bir bunu yapmadım kalmıştı. Oradan bir çık, ben göstereceğim sana. Seni seviyorum. Ahiyan Ceryan şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mazlum Adıyaman. Aleykümselam Mazlum kardeşim. Ben hemen kapalı cezaevinde yatmakta olan abim Müslüm Adıyaman'a seslenmek istiyorum. Abim ben Foça Açık Cezaevindeyim. Telefon görüşü için senin yazman lazımmış. Benim olmuyormuş. Bilgin olsun kendine. İyi bak, Allah'ıma emanet ol. Ayrıca Murat abi Müslüm Gürses'ten Biz Babadan Böyle Gördük şarkısı abime armağan olsun. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Sağ olasın Mazlum kardeşim. Murat abi selamünaleyküm, ben Foça Açık Cezaevinden Okan Müçü. Aleykümselam Okan kardeşim. Başta olmak üzere abim Mazlum Adıyaman, Müslüm Adıyaman, Ferhat Sunal yani Fakiru, Hebat Akat, Bilal Adanır, Doğan Beşer, ayrıca sayamadım tüm dostlarıma selam olsun. Tüm güzel şarkılar Menemen'de yatan Müslüm Adıyaman abime armağan olsun. Sana da iyi yayınlar Murat abi, sağ ol Okan kardeşim. Murat abim selamünaleyküm abi, ben Asena Üner. Aleykümselam Asena kardeşim. Üçnoğlu'da yatmakta olan Kadir Aksu, sen kendine senin 18 sene bekleyecek birini bulmuşsun, tebrikler. Evet kız kardeşim, kusuruma bakma, hakkını helal et, bas geçiyorum. Aslan dayım Savaş Aktaş, sen olduğun sürece asla sırtımız yere gelmez dayıcım. Biz Savaş Aktaş'ın yeğeniz, korkumuz yok hiçbir şeyden. Seni çok özledim dayım. Bu hayatta senin yeğenin olduğum için hep şükrediyorum. Yeğenin Kemal Kaplan. Şakran Kadın Kapalı B10 Koğuşu'na yatmakta olan İzmir'in Asi Kraliçesi Pınar Altunsoy'a Edip Akbayram'dan Kır Kalemi şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK4 Koğuş'una yatmakta olan Ali Baran Koç'tan. Aleykümselam Ali Baran kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım, Foçalı Serhat'tayım. Dostum Mertcan Karayüz, Fatih Etingu, İlhan Adnan Özdemir, kardeşler Yusuf Oyur, Cihat Sert, dayım Bülent Dernek, Hamit Elma, Baran Akan, Erkan Ulukan, ismini sayamadım, istisnalar hariç tüm dostlara selam ederim. Son olarak en büyük pişmanlığımız yanlış insanlara yaptığımız doğrular. C1 koğuşuna yatan eşim Mert Fazlıoğlu, canımın içi, kurban olduğum kalbim, sesini duydum dünyam benim oldu. Arkamdaki yıkılmaz lan, biraz yemek ye, kendine iyi bak, sen iyi olursan ben iyi olurum, aklım kalbim her şeyim seninle. Hayallerimiz hep var, umudumuz hep var, canımın içi, kendine iyi bak, Allah'ıma emanet ol. Seni seven eşin bu şarkı eşim için çalarsanız sevinirim. Bayro Şampınar paramparça. Şakran Kadın Kapalı olan Sima Coşkun, Samsun'dan selamlar, ben Nazire Kına. Güzel kızım iyi misin? Seni çok özledim canım, telefonum arızalandı, sana mesaj atamadım. Sen de uzakta hissettim ama kalben yanındayım, her an aklındasın, sakın unutma. Sağlığına dikkat et oralarda. Allah seninle olsun kızım Simam. Canım iki gözüm, seni bekliyoruz, tez zamanda kavuşalım. En büyük zenginliğin özgürlüğün olsun iki gözüm. Sayfamızı yenileyelim. Hemen sayfamızı yenileyelim şöyle bir. Evet.
Bir sayfa daha açalım şöyle. Neşe ben. T2'de bulunan Murat'ıma aşkım. Biz teyzemdeyiz. Yarın hazırlık yapıyoruz. Burada her şey yolunda. Biliyorsun az kaldı. Çok mutluyum. Sen de mektupta yazdıklarımı yapmayı unutma. İnşallah her şey gönlümüzce olur. Bol bol dua et bir tanem. Aklım, kalbim her an seninle seni. Çok seviyorum. Rabbime emanet ol sevgilim. Merhaba, ben T-Tipi kapalı cezaevi A16'da yatmakta olan oğlum Raşit Atan oğlu. İlk göz ağrım, nefesim, her şeyim, iyi ki doğdun annem. Alnı açık, yüzü ak, yarınlarımız olacağına olan inancım tam. Yokluğunda evin bereketi eksilse de sevgin her an bizimle. Yeni yaşında tüm güzellikler seninle olsun. İyi ki doğdun canım evladım. Yeni yaşın sana özgürlüğünü, mutluluğunu ve hak ettiğin huzuru getirsin. Adım atacağım bu yeni yaşta. Her şeyin gönlünce olmasını diliyorum. Doğamda, sevdiğimde, her an seninle. Sabret oğlum, yarım yanım mesajımız. Ve bir koşu Ebru, ailen seni çok seviyor. Aramıyorsun da, aklımız sende. Selamünaleyküm abi, ben T2'de yatan Bünyamin Durmaz. Aleykümselam Bünyamin kardeşim. Buradan saygıdeğer Engin Afşar abime çok selamlar. Senden ricam, şarkı arasında batık gemisi mi çekten söyler misin abi? Ya Bünyamin. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Almanyalı Halil Akgül. Foça açık cezaevinde yatmakta olan aslan abim Velid Turan asaletin duvarları titretiyor. Sıradaki şarkı kıymetli abim Velid Turan'ı ve tüm kader mahkum arkadaşlarına armağan ediyorum. Murat abi, ben T3B8 koşulan Pitbull Mithat. Öncelikle selamun aleyküm. Aleyküm selam Mithat'ım. Benden abilini esirgemeyen Serkan Müçü olmak üzere Keko Fırat, Öztaş Deren, Arman, Eleftos Azat, Başak Serdar, Koyuncu Volkan Geve, Barış Demir, Boksör Mahmut Aygün ve kadın kapalı B8 koşulan bulunan aslan bacım Tülay Yatbaz ve Diloş'a selamlarım. Bakidir Pitbull. Sayfamı bir kez daha yenileyim, hazırlayayım ama bir şarkı molası verelim. Bir şarkıdan sonra son sayfamızı paylaşacağız kardeşlerim. Evet, sayfamız hazır. Şarkımızdan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Evet, kaldığımız yerden devam. Şöyle. Selam Murat abi, ben B2'den Emin Madak. Aleykümselam Emin kardeşim, aynı kaderi paylaştım. Derlim Damla Avcı, Gönül Yalın, Hasret Kara, Büyük Olur, Meltem Toprak'ta, Kezban Ecer'den, Merve Fidan. Bu derlime Uygar Doğan'dan Küstüm Vazgeçmem şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz, yalnız olmak, yanlış olmak, yanlış bir kartta olmak da iyidir. İyi karışıklık var vallahi bu meselede. Yalnızlık davranışa yansımayan şüpheye eskiden sevgi daha değerlidir. Vallahi yani mesaj bu kardeşlerim. Bir dakika şöyle bir açalım bakalım. Önce şu niye böyle oldu? Sayfa niye değişti? Anlamadım. Pitbull'u okuduk. Ha, sayfa açmamış kendini. Evet. Şunu şöyle bir açalım. Sayfa atlamamış. Bu arada Furkan kardeşimin de hemen Vanlı Furkan kardeşim mesajını okuyayım. Ben T2 A4 koğuştan tahliye olan Vanlı Furkan, ahiretlik yoldaşlarım Bülent Dernek, İlhan Adnan Özdemir, Botan Kartal ve Foça Açıklı Atan Sezer Erol Suat Yıldız abilerime selamlar. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Bu arada T2 A4'teki kardeşlerim, Furkan kardeşimizin yani Vanlı Furkan kardeşimin hepinize çok çok selamları vardı. Selamlar üstümüze kalmasın. Hatta şu an dinliyor Furkan'ım, sana da sevgiler selamlar kardeşim benim Vanlı Furkan. Ben Çağatay olabilir mi acaba? Ben Çağatay. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan kızım Nilay Çakatay. Yanlışlık var. Vallahi bizlik bir şey yok. Şöyle yazmış. Aslında baştan okuyayım. Ben Çakatay. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan kızım Nilay Çakatay için sıradaki şarkı armağan olsun. Seni seviyoruz, seni bekliyoruz. Çocuklar iyi, merak etme önce. Allah'a sonra da bize emanetler. İyi yayınlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B8 koşulan Pitbull Mithat. Aleykümselam Mithat'ım. Başta benden abinin esirgemeyen Serkan Miço yani Kaval. Kaval'a benden de selam söyleyin. Senin yanında demek ki evet. Serkan olmak üzere kardeşlerim Hakan

Kırımlı Emrullah Kuşgül, Baran Güven, Muhammed Saçlı, Emirhan Yalçın, Samet Diken, Barış Demir ve İki Gözüm Baran Ardacan. Kılıç son olarak da kadın kapalı B8, koğuştaki aslan bacım Tülay Yatbaza ve yanındaki dostlarına bin selam olsun. Aynur Polat'tan bu alemi yakarım, bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Mansur Aktepe T1 John 4 Koçluğu'na dostum Volkan Kızıl Yelever, farklı kurumlarda bulunan Atakan Koçak, Baran Güven, Baran Durmaz, Ege Ürkmez, Ege Şahin, Bozkurt kardeşlerime bin selam olsun. Tez zamanda yanımızda olmanız dileğiyle. Ben Mansur Aktepe T1 John 4 Koçluğu'na dostum Volkan Kızıl Yelever, farklı kurumlarda bulunan Atakan Koçak, Baran Güven, Baran Durmaz, Ege Ürkmez, Ege Şahin, Bozkurt kardeşlerime bin selam olsun. Tez yanımızda olmanız dileğiyle. Şakran'da yatmakta olan eşim, B10 koşuna yatmakta olan eşim Yıldız Kanık, seni seven kocan Hakcan Kanık, sensiz çok zor oluyor sevdiğim. Bir tanem, canımdan çok seviyorum seni. En kısa sürede beraber olmak dileğiyle görüşürüz. Buradan sana ve tüm koğuş arkadaşlarına selam ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Latif Doğan'dan sensiz olmuyor armağan olsun. Murat abim, ben Şimentepe'den Tuğçe, hayırlı akşamlar, sağ ol kardeşim. T1 A3 koşunu olan Can Coşkun, nasılsın kalbim? İnşallah iyisindir, elbet bir gün kavuşacağız. Sevgimle, sabrımla hep senin yanındayım. Can eşim, cezaevindesin diye yargılayacaklar seni ama bilmeyecekler o güzel kalbinin, merhamet dolu yüreğinin aslanı. Belki omuzumda binlerce yük var ama en çok senin yokluğun ağır geliyor. Umut Allah'tan, bugün değilse yarın kurban oldum. Az sabır, saçının teli yere düşse öpüp başıma koyacak kadar değerlisin bende sen. Yarım gelen bir mesaj Can Coşkun kardeşim. Murat abim, ben Çimentepe'den Tuğçe, T1 A3 koğuşuna yatan Can Coşkun. Demişler ki bir kavuşmak 40 hasreti alnına vur. Gözden uzak olan gönülde hasret, dilde dua olurmuş. Bir umutla beklediğimsin sevdiğim, sabırla bekleyen yürek özlem ne kadar büyükse kavuşma o kadar kıymetli. Cezaevindesin diye vazgeçecek değilim. Dua eder aslanlar gibi beklerim eğer bu yolun sonunda senin göğsüne dinleneceksem. İnan çektiğim cefanın lafı bile olmaz. Tek başıma hep her şeyde savaşabilirim ama seni, bu da yarım Can Coşkun kardeşim. İyi yayınlar Havva Kurşun ve Asilcan Yutaz'dan. Bu akşamki şarkılar Şakran Kadın Kapalı B10 koğuşuna bulunan arkadaşımız Burçin Çolak'a göndermek istiyoruz. Burçin, belki seni göremiyorum ama iyi olman hep diliyoruz. Hayat bazen insan hiç istemediği yerlere götürüyor ama orada sonsuza kadar bırakmıyor. Sen yeter ki kendinden vazgeçme. Dışarıda seni hatırlayan, adını güzel anan insanlar var. Günler sayılıyor, zaman geçiyor. Her geçen gün seni yeni bir başlangıçla biraz daha yaklaştırıyor. Bu da yarım gelen bir mesajımız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tevçi A20 Koç'tan Çapa Hakan Ejderer. Bu gece özel sözümü söylemek istiyorum. Aleykümselam Hakan kardeşim. Dervişe sordular, yanında olan mı derdedir, yürekte kalan mı? Derviş dedi ki yanında olan yüreğinde olamamışsa yürekte olan her zaman derdedir. Sıradaki en güzel şarkılar Şakran Açık'ta yatan Tatar Berkan Batur yeğenime, Şakran Kadın Kapalı'da yatan Meltem Bey dedi yeğenime armağan olsun. Ayrıca Murat abi, Müslüm Gürses'ten Olsan Değilsin şarkısını çalarsan sevinirim. Çapa Hakan Ejderer. Murat abi, ben T3 A20 koğuştan Çapa Hakan Ejderer. Bu gece ikinci özel sözümü bırakmak istiyorum. Sıfırdan geldim, korkum yok düşmekten. Ol emrini veren, öl emrini verene kadar oyuna dahiliz. Sıradaki en güzel şarkılar Şakran Açık'ta yatan Tatar Berkan Batur yeğenime ve Şakran Kadın Kapalı'da yatan Meltem Bey Dilli yeğenime armağan olsun. Menemen Hatundere C5 koşu Abdullah Gencer, kurban oldum. Biziz, merak etme, biraz annemlere geldim canımın içi. Sana sarılacağım günü iple çekiyorum. O ana gelene kadar her gecem senin hayalinle, her sabahım senin özleminle geçiyor. Seni çok seviyorum, her şeyim kendine, iyi bak kurban oldum. Gökhan Namlı, sen dermanımın sahibi, yakışıklı kocama armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklılı Ahmet Hak'tan. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Adaletli, karizmatik Can abim, eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı abime bin selam olsun. Koğuşundaki tüm abi dostlara da selamlarım bakidir. Tüm güzel yürekler Azerbaycan'dan, her an her şey olabilir şarkısı gelsin sevgilerimle. Bayraklılı Ahmet Hak'tan. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Nihat, yani Sait Faik Ölçen. Aleykümselam Nihat kardeşim. Abim, senin aracılığınla Kadın Kapalı B9 koğuşuna bulunan sevdiğim kadına, yani Nuran Gökçan'ıma seslenmek istiyorum. Eminim ki duyuyorsundur Nuran'ım.
Yer yarım güneşim, ben seni gecem gündüzüm, yani her anım bildim. Ben seni sadece bugün için değil, bundan sonra her gün için sevdim. Çünkü sen benim dualarım, sen benim

dileğim Allah'tan tek dileğimiz. Murat abi, Nurhan Gökçen'im için senden eğer çalarsan Müslüm Gürses'ten baktım, gördüm, duydum, sensin şarkısını çalarsan sevinirim. Said Faik Öğçen. Murat Bingöl abim, ben Nihat, yani Said Faik Öğçen abim, senin aracınla kadın kapalı B9 koşuna bulunan gökyüzüm Nurhan Gökçen'ıma seslenmek istiyorum. Nurhan'ım, iki gözüm, bir sözünle 1000 mutluluk verdin bana, sadece bir ayda nefes bile alamadığımı bilmeni isterim. Sağ olsun Murat abimin de katkılarıyla. Beni karıştırma Nihat. Sevgi işine beni karıştırma aman ha. Nurhan kardeşim valla bugün. Nihat, öncelikle selamını aldım. Hakan Çapa, Hakan Ecerel kardeşim, THA 20'deki bütün kardeşlerim, abilerim, selamlarınızı aldım. Nihat bugün arattırdı, dedim ki Nihat kusura bakma kardeş, vallahi dedim akşam güldük, bir aileyiz değil mi Nihat? Doğru mu? Doğru. Evet. Dedim vallahi kusura bakma kardeş, hani bir aile olduğumuz için öyle dedim, gülümsedik. Dedi ki abi senin sayende barıştık dedi ya. Bak bir kelime ha. Yapacak bir şey yok Nurhan'ım. Demek ki Allah istemiş Nurhan kız kardeşim. Bizlik bir şey yok. Konuşturana bakmak lazım. O istemiş, olmuş. Murat abimin de katkılarıyla açtık diye düşünüyordum. Bugün mektupla Murat abinin katkılarıyla açtık diye düşünüyorum. Bunun mektupları alıp okuyunca inşallah anlarsın. Beni anlayacağını umuyorum. Çünkü bir ömür geçirmek istediğim kadınsın. Sen benim. Sen anlamayacaksın da kim anlayacak? Kendine iyi bak. Allah'a emanetsin. Seni çok sevdiğimi unutma. Ayrıca abim Nurhan Gökçen'im için senden Müslüm Gürses'ten baktım gördüm sensin. Şarkısını çalarsan sevinirim. Said Faik Öğçen. Biz John Bir Koşu'ndan Prensesler, Büşra Aksoy, Aslan, Kasap, Kader, Zeynep, farkındalığı yüksek insanlara samimiyetsiz duygularınızı geçiremezsiniz. Sözlerinizin içindeki yalanı görüyorsunuz. Boşuna uğraşmayın. Lara'dan Adam Gibi Adam şarkısı armağan olsun. Kadın kapalı B9'da yatan biricik kızım Nurhan Gökçen radyo başına. Anneciğim çok iyisi, hiçbir sorun yok. Çocuklar karnelerini aldı. Karneleri çok güzel. Merak etme, ablam da çok iyi. Kardeşin Orçun da iyi, merak etme. Sen kendine dikkat et, az kaldı anneciğim. Seni çok seviyorum anneciğim. Murat abim, ben Gamze Gökçen B9 koğuşuna bulunan kalbim kardeşim Nurhan Gökçen'e sesleniyorum. Aşkım biziyiz, her şey yolunda, merak etme. Melinda ve Esnina'yı yarın havuza götüreceğim, yüzmek istediler. Her şey yolunda, seni çok seviyorum. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Murat abim kolay gelsin, iyi akşamlar, iyi yayınlar. T1B16'da yatmakta olan eşim Sinan Hercan'ın radyo başına. Aleykümselam kız kardeşim. Ben Nilgün Hercan, biricik eşim. Seni çok seviyorum, kendine çok dikkat et. Her zaman her daim arkandayım. En kısa zamanda yine yanına geleceğim. Bugünler geçecek elbet, kavuşacağız. Herkesi arkamıza alsak da biz yine beraberiz, sakın bunu unutma. Ben herkesi sineye çekiyorum sırf senin için. En kısa zamanda kavuşmamızı bekliyorum. Seni seven eşin Nilgün Hercan Gökhan Namlı'dan gönül yaram sana armağan olsun. Murat abim, ben Nihat, yani Said Faik Ölçen abi, senin aracınla Şakran açıkta yatan aslan yerim Tatar Berkan Batur'a seslenmek istiyorum. Tatarım, amcanın dün sevke yolladılar. Nereye gittiğini pazartesi öğreniriz. Eğer herhangi bir şey olursa nasıl ulaşacağını biliyorsun. Bütün koğuşun sana selamları var. Ayrıca diğer konu için de seni tebrik ediyorum. Yavuz Bal ve tüm dostlara çok selamlar. Bir de Murat abi, Çapa Hakan Ecerel'e selamlar. Tatarım için de Biz Kötüyüz Aynen şarkısını çalarsan sevinirim. Said Faik Ölçen. Murat Bingöl abim, ben Nihat, yani Said Faik Ölçen abim, senin aracılığınla kadın kapalı da bulunan kardeşim Nehir Bağatur'a seslenmek istiyorum. İnşallah duyuyordur. Nehir Reis, Caner'i dün sevke gönderdiler. Nereye gitti bir bilgimiz yok. Pazartesi öğreniriz inşallah. Ayrıca senin de gözün aydın. Fırat tahliye oldu. İnşallah sen de bir an evvel çıkacaksın. Kafanı yorma bir şey. Kendini çok iyi bak. Allah'a emanetsin. Abim, ayrıca küçük kardeşlerim Canan Bağatur ve Meltem Beyli diye de çokça selamlar. Sana da iyi yayınlar abi. Said Faik Ölçen sağ olasın kardeşim benim. Ana sayfamı yenileyim. Son mesajlarımızı paylaşalım. Şöyle bir sayfamı açalım.

kattığın anlam ve ruhumdaki o eşsiz gücü her an kalbimde taşıyorum. Hasretimiz ne kadar derin olsa da geleceğe olan inancımız ve sana olan bağlılığım o kadar sonsuz. Umutla ve sevgiyle her zaman yanındayım bir tanem. Murat abim kolay gelsin, iyi yayınlar. T1B16'da yatmakta olan canım abim Sinan Hercai radyo başına. Aleykümselam kardeşim benim. Aslan abim, ablama beraber evdeyiz. Burada her şey yolunda. Yeter ki sen orada kendine iyi bak. Sen hele bir çık, yeniden eski günlere döneceğiz. Biz seni geldiğinde tamamlanacağız. Abi üzülme, kafana takma. Sen çok güçlü bir adamsın. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak abim. Ellerinden öpüyorum. Koğuş'taki abi kardeşleri de selam olsun. Murat abi yayınlar. Ben Çamdemir'den Orçun Gökçen. Sağ ol Orçun kardeşim. Şakran kapalı B9'da bulunan canımın için Nuran Gökçen radyo başına. Ablacığım dışarıda her şey yolunda. Melinda ve Esna karnelerini aldı. Biz de bir taşıdık, her şey yolunda. 2 Temmuz'da Ankara'ya gidiyorum. Arkadaşımın mahkemesine, seni seviyorum. Allah'a emanet ol, aklın kalmasın, her şey yolunda. Elbet bir gün seni de alacağız ablam. Kadın kapalı şakranda yatmakta olan gözleri Fettah Güzel Cansu Seda Gülbar. Sayılı günler çabuk geçer, az kaldı. Gönderdiğin hediyeni aldım. En kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle. Seni seven Fırat, Allah'a emanet ol ömrüm. Müslüm Gürses'ten Gözleri Fettah şarkısı armağan olsun gülüme. Selamünaleyküm Murat abim. B3'te yatan Esmer sevdim yarime. Canım aşk kadınım, ben iyiyim. Aklın kalmasın ablam, yanımda kimseyi takma canım. Az kaldı sabret, seni seven hayalet. Mektup gelmedi, pazartesiye kaldım muhakkak. Kendine iyi bak, herkese selamlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemenli namı der Mehmet Eriş, yani Eşreftek. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Kadın kapalı da benim için derdi ve kıymetli olan canım annem Nazlan Demirhan annem. Biz iyiyiz, bizi merak etme, biz çok iyiyiz. Muro iyi, seni bekliyoruz, en kısa zamanda görüşmek üzere. Sen de seviyorsun Murat abim, sağ ol Mehmet kardeşim. Eşref Paşa'nın derdi insanları Engin Keser, Serdar Özcan, Barış Seyhan, Muzaffer Sahan ve abim Engin Keser'in kader mahkum olan arkadaşlarına, kardeşleri Zeynel Keser'den saygılarla, mümkünse Bayram Şenpınar'dan insanlar şaşırmış şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemenli namı der Murat Eriş. Aleykümselam Murat kardeşim. Kadın kapalıda yatan benim için derdi kıymetli olan eşim Nazan Demirhan. Aşkım çocuklar iyi, sakın merak etme sultanım, ne kadar diye sorma bana, hiç aklımdan çıkmayacak kadar. Dinlediğim her şarkıda seni düşünecek kadar, baktığım her yerde görecek kadar, ettiğim her duada seni isteyene kadar çok seviyorum ömrüm. Gecen hayırlı olsun, bu akşam çalan en güzel şarkılar seninle masanı paylaştıkların dostlarına gelsin sultanım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Açık'tan Hakan Akgün. Aleykümselam Hakan kardeşim. Başta aslan kuzenlerin Furkan Çubukçu, Yiğitcan Akgün, Hıdır Akgün, Şakran, 4 nolda olan derli Emircan Güzel, dayı Mümin Doğan, Emre Doğan, Emrah Doğan, Eko Can Doğan, namı der Big Boss Barış Doğan, özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle, Allah sizlerle olsun. Murat abi, Ali Kınık'tan Kocades şarkısı derli dayı Mümin Doğan'a armağan olsun. Kara gözlü oğlum Doğu Kenan oğlu aslanım, ben iyiyim. Bizi merak etme, herkesin selamları var sana. Seni çok seven annen. Murat abi, ben Foça Açık'tan Hakan Akgün. Öncelikle canım kuzenlerim Furkan Çubukçu, Yiğitcan Akgün, Hıdır Akgün, Şakran'da bulunan dostlarım Mehmetcan Uluç, Baran Berşe, Ahmet Görenç, Enes Gültekin namı der Sofi Cüneyt Bulut, Mehmet Evin, Faruk Ölmez, hepsine sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Özgürlük sofralarında hepsiyle görüşmek dileğiyle aslan dostlarım, abilerim. Yaslama sırtını emanet et, kralı da kralında da vardır bir ihanet. Murat Abali Kınık'tan Kurtlar Sofrası armağan olsun. Herkese iyi akşamlar, ben Umut Kına, kadın kapalı da olan cam baldızım Sima. Birkaç gündür yazamadım. Seni çok seviyorum. Bunu unutma. Bütün şeyleri hallediyorum. Aklın kalmasın. Seni çok seviyorum. Arkadaşlarına selam söyle. Kurum içi bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlerime selam ederim. Ben Burak Menderes, Velat Çelik'in doğum gününü kutluyorum. Gaffo Ahmet radyo başına. Abim benim, seni çok seviyorum. Mami Kaya'ya da çokça selamlarım var. Murat abim kendine iyi bak, sana da çok çok selamlar. B12'den kardeşiniz Burak Menderes. Aleyküm selam Burak kardeşim, sağ olasın, sizlere de selamlar. Ben Barış, C8'de yatan boncuğum için bir şarkı çalarsanız sevinirim. Acı olduğundan ihtiyacım var. Boncuk kimseyi kafana takma, seni dışarıda bekleyen bir adam var. Az kaldı sabret. Bu arada boncuğun arkadaşları Ayşen ve Elçin'e de teşekkürler, Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3A7 Koğuş'tan Gürçeşmeli Ünal Yılmaz. Aleykümselam Ünal kardeşim.

Eşim buradan kadın kapalıda yatmakta olan yağmurum radyo başına. Baktığım her yerde olmasan bile daldığım her yerdesin seni seven kocan Ünal Yılmaz. Şakranda olan aslanım, ilk göz ağrım, canım oğlum Turan Abanus, haberini aldım annem. Yarın halledeceğim seni, çok seviyorum. Umut inancın kardeşidir. İnancını kaybetmediğin sürece umut hep senin yanındadır. Elbet bir gün güneş bize de doğacak bir tane. Seni çok ama çok seviyorum annem. Eşref Delibaş kardeşim. Ne demiş? Doğum gününmüş. Doğum günün kutlu olsun. Ama bu kadar. Eşref Delibaş. Eşref'in doğum günü bugün. Doğum günün kutlu olsun. Böyle bir mesaj gelmiş Eşref kardeşim. MC5 hayatımın anlamı. Sesine hasret kalmışım. O kadar çok özlemişim ki her şey düzelecek. Her şeyin üstesinden geldik. Bunun da üstesinden geleceğiz. Bizi kimse ayıramadı. Dört duvar bile engel olamaz. Arayabildiğin kadar ara. Bana fotoğraflarını gönder. Mektupla kokunu. İyi ki varsın Kenan Doğulu. Aklım karıştı şarkısını armağan ediyorum. T4B10'da yatan hasretim, umutum. Gittin diye bittik zannetme sakın. Biliyorum ki bir kalp bir kere sever, unutma. Murat abi iyi akşamlar, ben İrem. Şakran kapalıda yatmakta olan Baran Kaçmaz'a selamlar olsun. İyi gecelerin olsun bir tanem, iyi ki varsın kendine. İyi bak, seni dışarıda bekleyen bir ailen var. En kısa zamanda çıkacaksın, az daha sabır. Aslan kafese yakışmaz. Müslüm Gürses'ten engel çıktı, armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T3A7 şakran koğuşuna yatan oğlum Ünal Yılmaz ve kadın kapalıda yatan Yağmur kızımıza seslenmek istiyoruz. Zindanlar soğuk, zincirler yaş, belki biraz üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz elbet bir gün. İki gözüm aslan oğlum Ünal Yılmaz. Gürçeşme'nin yakışıklısı oğlum Ünal'a Murat abi. Estağfurullah. Müslüm Gürses'ten Vefasız Alem çalarsanız sevinirim. T3A7 koğuşuna selamlar. Allah kurtarsın. Öncelikle aleyküm selam abim ya da ablam. Şakran T1A5 koğuşuna atan Erol Özbayraklara, iyiyim, beni merak etme, ilaçlarımı içiyorum, aklım fikrim sende, canım sıkılıyor, seni çok özlüyorum. Sayılı gün çabuk geçer diyorlar, bir de bana sor, senden uzak kalmak çok kötü bir şeymiş. Dışarıda olup yanına gelemediğim günler için bin pişmanım, seni seviyorum. Hep mutlu olalım canım aşkım, üzülme, sıkılma, sen benim her şeyimsin, aslanımsın. Allah'a emanet ol, pazartesi beni sabah erkenden aramaya başla, Allah'a emanet ol bebeğim benim. Şakran T1B9'dan aslan kardeşim Alperen Kiriş'e selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ahmet Kaya geçmiyor. Günler seviyorsunuz. Az daha sabır. 13 gün sonra buradasın. T2'de yatan sevdiğim Bünyamin'im, her şeyim. O telefondaki mahzun gülüşün var ya, canımı veririm o gülüşün için. Güzel kızın seni çok seviyor ve her fırsatta senden o kelimeyi duymak için bütün şımarıklığı yapacak. İyi ki varsın sevdiğim. İyi ki benimsin. T1'de olan Can Cangöz ve Devran Kır. Ablacığım umarım iyisinizdir. Biz iyi olmaya çalışıyoruz. Can ablam 4 gündür aramanı bekliyoruz. Umarım bir sorun yoktur. Devran ablacığım iyi olduğunu biliyorum. Sizi çok seviyorum canlarım. Hayırlı geceler. İyi olacak her şey umarım. Şakran T3B11'de yatmakta olan fırçacı Hurşit abime sevgilerimi saygılarımı iletiyorum. Gariban abisi fırçacı Hurşit abi. Dışarıda hayat bıraktığın gibi değil ama her zaman seni seven bir telefon kadar yakın olan kardeşin Laz'dan kucak dolusu sevgiler saygılar. Merak etme, çıktığında yine beraber olacağız inşallah. Murat abi ben B8'den Tülay Demir Dilek Özüzdür İstanbullu Kübra. Değerlisin Nazlı Yer. Canlarım Birsen Yatlaz Yasemin Aykut Refakan ve değerlisi Evru Uylaş'a. Abi gece bir söz. Sana bakan yellozu diri diri yakıp küllerinden roman havası oynarım. Aslan benden bu canlara yıkamazlar şarkısı armağan olsun. Murat abi ben B8'den Tülay Demir. Benim derdim Dilek Özüzdür İstanbullu Kübra Karagöz ve derlisi Nazlı Yel. Canlarım Birsen Yatmaz Yasemin Aykurt Refakan ve derlisi Evru Uylasola. Yanlış, Evru Uylasoy yazılı. Nide açıkta yatan canım Can Güler abi gece bir söz. Sana bakan her yellozu diri diri yakıp küllerinden roman havası oynarım. Benden bu canları yıkamazlar bizi. Sana da iyi yayınlar abi. Ben B8'den Tülay Yatmaz. Sağ ol kardeşim benim. Evet.
T1'de olan Can, Cangöz, Devran Kır ablam ben sizi çok özledim. İkinizi de çok özledim. Can evde sürekli gözüm kapıda. Devran dua edin ablacığım. Allah hayırlı güzel kapılar açsın. Her şey gün yüzüne çıksın. Dua edin sizi. Çok öpüyorum. Ablam hayırlı geceler. Can ablam umarım bir sorun yoktur. Aramadın 4 gündür merak ettik seni. Sayfamızı yenileyelim. Varsa paylaşalım. Sonrasında bu haftaki Murat'la gönülden gönüle programımıza noktamızı koyalım. Hemen şöyle sayfamızı yenileyelim. Evet, son mesajımızı da paylaşalım. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Karşıyaka'dan Talha Eraslan ve Kerem Yavuz. Aleykümselam kardeşlerim. T317 atan canım kardeşimiz İbrahim Serdar Yiğit'e selam eder. Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı armağan ediyoruz. İnşallah haftaya yanımızdasınız. Sen önce Allah'a sonra kader birliği yaptığın arkadaşlarına emanet ederiz. Murat abim sana da iyi yayınlar diliyoruz. Kolaylıklar gelsin. Sağ olun kardeşlerim. T4A2 koşuna atan canım sevgilim Bora Şimşek bebeğim. Seni çok seviyorum. İyi gecelerin olsun güzel gözüm. İki gündür aramıyorsun. Umarım iyisindir. Kardeşlerim bugünlük bu kadar. Bu saate kadar sizler için gelen tüm mesajlarınızı paylaştım. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun. Hepiniz Rabbime emanetimsiniz. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Pazartesi günü Allah nasip ederse yine saatler 7 çeyrek geçe. Huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bu vaktin tüm huzuru sizlerle olsun. Sevdikleriniz olsun. Hoşça kalın.

Ey saçlarını muzur ile yıkadım, yüreğimde sevdasını sığdıramadım ve cemresinde ısındım sevgili. Bakışların annem

anama. Baksın benim kanayan yarama. Neden felek fakirlik, gurbetlik yetti benim canıma. Çaresiz derde düştüm, dermansız derde düştüm eyvah.

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.